0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Ölmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur. Tutsak ustur ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem, haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem. Sus deyip adımla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, gün eksilmesin penceremden. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Kadar, zerre kadar. Nereden çıkardınız sevdiğimi? Tırnağımın ucu kadar onu seviyorsam, iki gözüm önüme aksın. İlahi kuşlar, niye gülüştünüz?

Yalancı mıyım ben? Hiç yalan söylediğimi gördünüz mü? Kırıntılarla doyar mıyım? Bakın gözlerime. Var mı mavilerimde izi? Ellerimi tutun. Geçen yaz gibi mi? Damarlarındaki kan çoktandır durgun akıyor. Nabzımdaki vuruşlar da denecelik kaldı. Çiçeklenmiyorum. Ayazlanmıyorum adını duyunca. Falan filanca biri gibi yabancı artık bana. Onu sevmiyorum. Vallahi sevmiyorum. Ateş sevilir mi? Kurşun sevilir mi? Gözlerini kapatmış güneş, yıldızlarını yitirmiş siyah. Binlerce ah sevilir mi? Sessiz çığlığın kırbaçlı sesinin arasından kara bir trenin ışık hızıyla geçtim. Aşkıma dair, sevdama dair, ona dair. Ne varsa yüreğimin derinlerinde çivi söker gibi söktüm. Cımbız cımbız kopardım hücrelerimden onu. Of demeden. Onu sevmiyorum. Hiç sevmemişim gibi sevmiyorum.

onu severken, onu özlerken rüyalarım yanıyordu. Rüyalarım yanıyordu. Alevler yastığımı yorganımı sarıyordu. Küllendi saçlarım. Küllendi, uyanır uyanır.

0: Sevmiyorum. Çiçekler tanır, gökyüzü tanır, aynalar tanır. Hiçbirine onu yeniden sevmemek için bir kez bile bakmıyorum. Sevdaya alışık güllerim bu yüzden solmuş olmalı. Umursamıyorum. Yine de kapar kapamaz gözlerimi, rüyalarım yanıyor.
1: Radyo Üsküdar.

0: kitabın manisi budur eğer var ise. Bildik gelenler geçmiş, konanlar geri göçmüş. Aşk şarabından içmiş, kim mani duyar ise. Yunus yoldan azıban yüksek yerde durmasın. Sinle sırat görmeye sevdiği didar ise.
1: Ben yürürüm yana yana.
2: Radyo Üsküdar.
0: Ne akilem ne divane, gel gör beni aşk neyledi. Gah eserim yeller gibi, gah tozarım yollar gibi, gah akarım seller gibi, gel gör beni aşk neyledi. Akan sulayın çağlarım, dertli yüreğim dağlarım, yârim için ben ağlarım, gel gör beni aşk neyledi. Ya elim al kaldır beni, ya vaslına erdir beni. Çok ağlattın, güldür beni, gel gör beni aşk neyledi. Ben yürürüm ilden ile, dost sorarım dilden dile. Gurbette halim kim bile, gel gör beni aşk neyledi. Mecnun olup an yürürüm, ol yari düşte görürüm. Uyanıp melul olurum, gel gör beni aşk neyledi. Benzim sarı, gözlerim yaş, bağrım pare, ciğerim baş. Halden bilen dertli kardeş, gel gör beni aşk neyledi. Aşkın beni mest eyledi, aldığı gönlüm hast eyledi. Öldürmeye kast eyledi, gel gör beni aşk neyledi. Miskin Yunus biçareyim, baştan ayağa yâreyim. Dost elinden avareyim, gel gör beni aşk neyledi.
2: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Bir de evladım, sana biri bir kötülük yaparsa sen de ona kötülükle değil iyilikle karşılık ver. Ve bunu Allah rızası için yap. O zaman aranızdaki düşmanlık kalkar. Düşmanların bile dost olur. İşte bu davranış senin inancının ve olgunluğunun gereğidir. İyiliğe iyilik her kişinin kârıdır. Kötülüğe iyilik her kişinin kârıdır derler. Sakın unutma. Cenab-ı Hak buyuruyor: İyilikle kötülük bir olmaz. Sen kötülüğü en güzel bir şekilde önle. O zaman seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse sanki candan bir dost olur. Yavrucuğum, akrabana ve Müslümanlara karşı zulmedici olma. Onlara karşı yumuşak kalpli ve şefkatli ol. Cennet ehlinden olursun. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki: hasım ve akrabasına ve Müslümanlara karşı yumuşak kalpli olanlar cennet ehlinden olurlar. Haya duygusu senin en belirgin özelliğin olsun. Hayırlara ulaşırsın yavrum. Peygamber Efendimiz buyuruyor: haya ancak hayır getirir. Yapamayacağın şeyler için söz verme. Böyle yaparsan hem halk içinde mahcup olur hem de büyük günah işlemiş olursun. Allahu Teala buyuruyor: ey insanlar, yapamayacağınız şeyleri niçin söylersiniz? Yapamayacağınız şeyleri söylemeniz Allah katında büyük günahtır. Öyleyse yavrum, verdiğin sözü yerine getir. Sözündeki mesuliyeti asla unutma. Allahu Teala buyuruyor: söz verdiğinizde yerine getirin. Çünkü verilen söz sorumluluğu gerektirir. Ashabtan Abdullah İbni Ebil Hamz anlatıyor: Peygamberimizle peygamberlik gelmeden önce buluşmak üzere bir zaman tespit etmiştik. Fakat ben unuttum. 3 gün sonra hatırladım. 3 gün sonra geldiğimde Peygamberimiz orada bekliyordu. Ey genç, bana meşakkat verdin. Ben 3 gündür burada seni bekliyorum, buyurdu. Dostlarımla selamlaşmayı ve musafaha etmeyi, yani tokalaşmayı ihmal etme. Böyle yaparsan dostluğun güçlenir, günahların bağışlanır, kurtuluşa erersin. Peygamberimiz buyuruyor ki: İki Müslüman birbiriyle karşılaşıp tokalaşırsa ayrılmazdan evvel günahları bağışlanır. Çocuklarına karşı merhametli ol, onları öperek sev. Allah da sana karşı merhametli olur. Sevgili Peygamberimiz torunu Hasan'ı kucağına aldı ve öptü. Onu gören bir sahabi: ya Resulallah, benim 10 çocuğum var, bunlardan birini bile öpmedim, dedi. Bunun üzerine Peygamberimiz: merhamet etmeyene merhamet olunmaz, buyurdu. Müslümanlara karşı 5 vazifem var. Bunları ihmal etmemeye çalış yavrum. Peygamberimizin şefaatine nail olur, toplumda da saygı görürsün. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor: bir Müslümanın diğer Müslümanlara karşı 5 vazifesi vardır. Bunlar: selam almak, hastayı ziyaret etmek, cenazenin arkasından yürümek,

bilmek, davete icabet etmek, aksırana Allah merhamet etsin demektir. Bir cenazeye rastlarsan namazını kıl, sevabı boldur. Sakın arkadaşının ya da akrabasının cenaze namazını uzaktan seyredenlerden olma. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse faziletine inanarak, Allah'ın sevabını umarak, Müslüman kardeşinin cenazesine takip eder ve kılınıp defnoluncaya kadar beklerse, her biri Uhud dağı kadar olan iki krat sevapla döner. Bir kimse cenazenin namazını kılıp defnolunmadan evvel ayrılırsa, bir krat sevapla döner. Sevgili yavrum, borçlanmamaya dikkat et. Mecbur olmadıkça kimseye borçlanma. Hele hele sakın borçlu ölme. Sonra kabirde borcunun karşılığında tutsak olursun. Peygamberimiz buyuruyor ki, en büyük sıkıntı borçtan doğan sıkıntıdır. Müminin ruhu borcu ödeninceye kadar kabirde rehin kalır. Kimseye zulmetme. Mazlumun duası kabul olur. Bedduasından sakın. Peygamberimiz buyuruyor, üç dua vardır ki kabul olunmasında şüphe yoktur. Mazlumun duası, misafirin duası, anne ve babanın evladına duası. Allah'ın kelamı Kur'an, peygamberimin sana bir emanetidir sevgili yavrum. Ona sahip çık. Hükümlerine uy. Böylece delalete düşmekten kurtulur, yolunu şaşırmaz. Veda haccında peygamberimiz onu şu sözlerle emanet etti bizlere. Müminler, size bir emanet bırakıyorum. Ona sıkı sarıldıkça yolunuzu hiç şaşırmazsınız. Bu emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Kur'an okumayı ihmal etme. Kekeleyerek de olsa onu oku. Kur'an kalbin nurudur. Dünyanı aydınlatır. Ayrıca kıyamet gününde onun şefaatine ihtiyacın olacaktır. Peygamberimiz buyuruyor ki, Kur'an okuyunuz. Zira Kur'an okuyanlara kıyamet gününde şefaatçi olarak gelir. Kur'an okuyup bu hususta mahareti olan kimse mukarreb meleklerle beraberdir. Kur'an'ı kekeleyip zorlukla okuyan kimseye iki kat ecir vardır. Kur'an yolundan sapma. Şayet saparsan hüsrana uğrarsın yavrum. Ve bil ki Allah seni alçaltır. Sevgili Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Allahu Teala şu Kur'an'la amel eden kavimleri yükseltir ve onun izinden gitmeyenleri de alçaltır. Kur'an'dan sure ve ayetlerinden mutlaka bir kısmını ezberle. Yoksa kalbin harap eve döner. Harap evlerde ise baykuşlar uçuşur. Sakın unutma. Peygamberimiz buyuruyor ki, kalbinde Kur'an'dan hiçbir ayet bulunmayan kimse harap ev gibidir. Namazını sakın ihmal etme. Şayet namazında gaflete düşersen diğer amellerin de boşa gider. Bu senin dünya hayatının boş olması demektir. Hatta nafile namazlarını da ihmal etme sakın. Onlara çok ihtiyacın olacak. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor, bir kulun kıyamet gününde hesabı ilk evvel sorulacak ameli namazdır. Eğer namazı dürüst çıkarsa felah bulmuş, kazanmıştır. Eğer namazı düzgün çıkmazsa kaybetmiştir. Farz namazları eksik çıktığında aziz ve celil olan Allah, bakınız kulumun nafile namazı var mıdır der. Eksikleri nafile namazlarıyla tamamlanır.

Diğer amelleri de bu tarzda muhasebe edilir. Sevgili yavrum, ayrıca senin Müslüman oluşunun en açık alameti kıldığın namazdır. Unutma. Peygamberimiz buyuruyor ki, namaz insanla şirk ve küfür arasında bir perdedir. Onlarla, inanmayanlarla bizim aramızda alameti farika namazdır. Namazı terk eden onlara benzemiştir. Camiler senin ikinci adresin olsun yavrum. Camiye gitmeyi ihmal etme. Bu adres seni cennete götürür. Peygamberimiz buyuruyor, sabah ve akşam camiye giden kimseye her gidip gelişinde Allah-u Teala cennetini hazırlar. Namazlarını cemaatle kılmaya özen göster. Ahiret azığını artırırsın. Cemaatle kılınan namazın sevabı yalnız başına kılınan namazdan 27 kat daha faziletlidir, buyuruyor Şefkat Peygamberim. Namazlarının bir kısmını da evinde kıl. Sevabı ziyadeleşir. Sevgili Peygamberimiz buyuruyor ki, ey insanlar, namazlarınızı evlerinizde kılınız. Çünkü farz namazları müstesna olmak üzere namazın efdali insanın evinde kıldığı namazdır. Sakın cuma namazlarını ihmal etme yavrum. Sonra kalbin mühürlenir, gafillerden olursun. Hakikati göremez, dalalete kalırsın. Peygamberimiz buyuruyor ki, herhangi bir cemaat ya da cuma namazını terk etmekten sakınırlar yahut da Allah-u Teala onların kalplerini mühürler de gafillerden olurlar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Bir gün gelir de unutulmuş insan, en sevdiği hatıraları bile. Bari sen her gece yorgun sesiyle saat 12'yi vurduğu zaman beni unutma. Çünkü ben her gece o saatlerde seni yaşar, seni düşünürüm. Hayal içinde perişan yürürüm. Sen de karanlığın sustuğu yerde beni unutma. O saatlerde serpilir gülüşün bir avuç su gibi içime ey yar. Senin de başında o çılgın rüzgar deli deli esiverirse bir gün beni unutma. Ben ayağımda çarık, elimde asa, senin için şu yollara düşmüşüm. Senelerce sonra sana dönüşüm, bir mahşer gününe de rastlasa beni unutma. Hala duruyorsa yeşil elbisen, onu bir gün yalnız benim için giy. Saksımdaki pembe karanfilde çiğ ve bahçende yorgun bir kuş görürsen beni unutma. Büyük acılarla tutuştuğun gün, çok uzaklarda da olsan yine gel. Bu ölürcesine sevdiğine gel. Ne olur Tanrı'ya kavuştuğun gün beni unutma.
0: Radyo Üsküdar.
2: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda, kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Merak etme, okuldan çıktım da geldim. Anneler de babalar gibi merak eder mi bilmiyorum ama Ali, okula gitmezsem annem çok kızar, merak eder demişti de onun için söylüyorum. Geçen hafta öğretmen sağ elimde sarımsak, sol elimde soğan dedirte dedirte öğretti sağımı solumu. Ben biliyorum artık anne, sağım neresi, solum neresi, ağrıyan yanımın neresi olduğunu şimdi iyi biliyorum anne. Hani geçen geldiğimde şuram acıyor, şuram işte demiştim de bir türlü söyleyememiştim ya acıyan yanımı anne. Bak şimdi söylüyorum, şuram işte, sol yanım çok acıyor anne. Hem de her gün acıyor anne, her gün. Dün sabah annesi Ayşe'nin saçlarını örmüştü, elinden tutup okula getirdi. Yakası da danteldi. Zil çalınca öptü, hadi yavrum sınıfa dedi. Ben de ağladım. Ağladım işte, utanmadım. Öğretmen ne oldu dedi. Düştüm, dizim çok acıyor dedim. Yalan söyledim anne, dizim acımıyordu ama sol yanım çok acıyordu anne. Bugün ben de saçım örülsün istedim. Babam ördü ama onunki gibi olmadı. Dantel yaka istedim. Babam ben bilmem ki kızım dedi. E bari okula sen götür dedim. E kızım iş dedi. Ben de bana ne dedim. Ağladı. Kızım ekmek dedi babam. Sustum ama okula giderken yine ağladım anne. Ha bir de sol yanım yine çok acıdı anne. Herkesin çorapları bembeyaz, benimkiler gri gibi. Zeynep, annem beyazlara renkli çamaşır katmadan yıkıyormuş dedi. Babam hepsini birlikte yıkıyor. Babam çamaşır yıkamasını bilmiyor mu anne? Uf babam, her gün domates peynir koyuyor beslenmeme. Üzülmesin diye söylemiyorum ama arkadaşlarım her gün kurabiye, börek, pasta getiriyor. E biliyorum babam pasta yapmasını bilmez anne. Hava kararıyor. Ben gideyim anne. Babam bilmiyor kaçıp kaçıp sana geldiğimi. Duyarsa kızmaz ama çok üzülür biliyorum. Kim bozuyor toprağını, çiçeklerini kim koparıyor? İzin verme anne. Ne olur toprağına el sürdürme. Eve gidince aklıma geliyor. Bir de bunun için ağlıyorum anne. Bak kavanoz yanımda. Toprağından bir avuç daha alayım. Biliyor musun anne? Her gelişimde aldığım topraklarını şu kavanozda biriktirdim. Üzerine de resmini yapıştırıp başucuma koydum. Her sabah onu öpüyor, kokluyorum. Kimseye söyleme ama anne. Bazen de konuşuyorum onunla. Ne yapayım? Seni çok özlüyorum anne. Aa unutmadan. Öğretmen yarın anneyi anlatan bir yazı yazacaksınız dedi. Ben babama yazdıracağım. Öğretmen anlarsa çok kızar ama bana ne? Kızarsa kızsın. Ben seni hiç görmedim ki. Neyi, nasıl anlatacağım anne? Senin adın geçince sol yanım acıyor anne. Hiçbir şey yutamıyorum. Bazen de dayanamayıp ağlıyorum. Kağıda da böyle yazamam ya anne. Ben gidiyorum anne. Toprağını öpeyim. Sen de rüyama gel, beni öp. Mutlaka gel anne. Sen rüyama gelmeyince sol yanımın acısıyla uyarıyorum anne. Sol yanım acıyor anne. İşte tam şurası. Sol yanım çok acıyor anne. Seni çok özledim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ruhumu eritip de kalıp da dondurmuşlar. Onu İstanbul diye toprağa kondurmuşlar. İçimde tüten bir şey, hava, renk, eda, iklim. O benim zaman, mekan aşıp geçmiş sevgilim. Çiçeği altın yaldız, suyu telli pulludur. Ay ve güneş ezelden iki İstanbulludur. Denizle toprak yalnız onda ermiş visale. Ve kavuşmuş rüyalar onda, onda misale. İstanbul benim canım, vatanım da vatanım. İstanbul, İstanbul. Tarihin gözleri var surlarda delik delik. Servi, endamlı servi, ahirete perdelik. Bulutta şaha kalkmış Fatih'ten kalma kıraat, pırlantadan kubbeler, belki bir milyar kırat. Şahadet parmağıdır göğe doğru minare. Her nakışta o mana, öleceğiz ne çare. Hayattan canlı ölüm, günahtan baskın rahmet. Beyoğlu tepinirken ağlar Karacaahmet. O manayı bul da bul, ille de İstanbul'da bul. İstanbul,

Boğaz gümüş bir mangal kaynatır serinliği. Çamlıca'da yerdedir göklerin derinliği. Oynak sular yalının alt katına misafir. Yeni dünyadan mahzun resimde eski zefir. Her akşam camlarında yangın çıkan Üsküdar. Perili ahşap konak koca bir şehir kadar. Bir ses, bilemem tambur gibi mi, ut gibi mi, cumbalı odalarda inletir katibimi. Kadını keskin bıçak, taze kan gibi sıcak. İstanbul.

Yedi tepe üstünde zaman bir gergef işler. Yedi renk, yedi sesten sayısız belirişler. Eyüp öksüz, Kadıköy süslü, Moda kurumlu. Adada rüzgar, uçan eteklerden sorumlu. Her şafak hisarlarda oklar çıkar yayından. Hala çığlıklar gelir Topkapı Sarayı'ndan. Ana gibi

yar olmaz, İstanbul gibi diyar. Güleni şöyle dursun, ağlayanı bahtiyar. Gecesi sümbül kokan, Türkçesi bülbül kokan,

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

açıldı ömrümün haritası. Bir omzu düşük ağır delikanlı. Ey Alemunzur, ey dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Ey Alemunzur, ey dağların kartalı. Benim ömrümde bir kırlangıç ağdı vardır bildiğin. Benim ömrümde tel örgüler, kuşlu kayası, kör karanlık, yağlı kurşun. Bir de yanık türküsü anamın. Her biri bir başka seherinde güz dönümünün. Vurup gitmiştir sessizce oğulları. Şu gurbet denen, şu belalı, şu pur yılanı, şu bilinmez sefere.

durup önünde taş yüzdürdüğümüz ak köpüklerinde, sesine sesimizi kattığımız ve anamızın patiskadan biçtiği uzun donlarımızla, bir turna balığına gençliğimizi sattığımız, haylandığımız, adamdan sayılıp delikanlı halaylarına karıştığımız, yıldızların altında dam bacalarında aşık attığımız, benim ömrümde yarı çıplak kopil delikanlısı ortalığın, yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menefşe, yedi veren gülleri böğürtülen, bir de sen içime işleyen. Ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarım akına yaktığım sebebim. Namerd olayım, sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ey Ali Munzur, ey dağların kartalı, sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı.

gelir, yıkar adamı içine. Bu da bir rivayettir, 12 yıl bilmem kaç bin gece. Bir türkü sesinde, dumanlı dağları duman kaplamış. Yine mi gurbetten kara haber var? Seher vakti bu yerlerde kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var benim ömrümde. Şimdi vur, vur içine onca talanı, onca sevdayı vur, vur Ali Munzur. Bu sol yandaki hicran yarası böyle çoktur.

çiçeğin bozamadığı, karanlığın düşemediği yüzüm, bana mahsus kor ayazda üşüdüğüm, tercanın yeşili, ciminin üzüm gözlü güzeli ve güzün yaprağını döken de dut ağacım, kalbime bir gül dikeni, fikrime sevda batan da, Kemah'ın istasyonuna Doğu Ekspresi demir atan da, Murat suyu Fırat'a karışıp üç gün üç gece kan akan da, ben belki bin gece sayanda gurbet akşamlarında yıldızları, emanetine iyi bakasın köylü kızı, o elinde tuttuğum o kanayan şey, Ali Munzur'un kalbinin yarısı.

yağmurların sevdalısı ve parlayan Yusuf tutan kuşlarının, benim ömrümde mor menevşe yedi veren gülleri böğürtlen, bir de sen, bir de sen içime işleyen, ah sen, 19 yaşımın ve ırmağımın ve toprağımın hakkına, bir de sen, bulutlarıma kına yaktığın sebebimin, namert olayım sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Namert olayım sevmedim hiçbir şeyi böyle bu kadar. Ya da sevemedim. Ben Ali Munzur, ben dağların kartalı. Sağ yanım bıçak yarası, sol yanım hicran. Ve emanet kalmıştır bir köylü kızında kalbimin yarısı. Açıldı ömrüm.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Ben sana mecburum, bilemezsin. Adını mıh gibi aklımda tutuyorum. Büyüdükçe büyüyor gözlerin. Ben sana mecburum, bilemezsin. İçimi seninle ısıtıyorum. Ağaçlar sonbahara hazırlanıyor. Bu şehir o eski İstanbul mudur? Karanlıkta bulutlar parçalanıyor. Sokak lambaları birden yanıyor. Kaldırımlarda yağmur kokusu. Ben sana mecburum, sen yoksun. Sevmek kimi zaman rezilce korkuludur. İnsan bir akşamüstü ansızın yorulur, tutsak, ustura ağzında yaşamaktan. Kimi zaman ellerini kırar tutkusu, birkaç hayat çıkarır yaşamasından. Hangi kapıyı çalsa kimi zaman, arkasında yalnızlığın hınzır uğultusu. Fatih'te yoksul bir gramofon çalıyor. Eski zamanlardan bir cuma çalıyor. Durup köşe başında deliksiz dinlesem, sana kullanılmamış bir gök getirsem. Haftalar ellerimde ufalanıyor. Ne yapsam, ne tutsam, nereye gitsem, ben sana mecburum, sen yoksun. Belki Haziran'da mavi benekli çocuksun. Ah, seni bilmiyor, kimseler bilmiyor. Bir şilep sızıyor ıssız gözlerinden. Belki Yeşilköy'de uçağa biniyorsun. Bütün ıslanmışsın, tüylerin ürperiyor. Belki körsün, kırılmışsın, telaş içindesin. Kötü rüzgar saçlarını götürüyor. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, bu kurtlar sofrasında belki zor, ayıpsız fakat ellerimizi kirletmeden. Ne vakit bir yaşamak düşünsem, sus deyip adınla başlıyorum. İçim sıra kımıldıyor gizli denizlerin. Hayır, başka türlü olmayacak. Ben sana mecburum, bilemezsin.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
2: Ay karanlık, maviye, maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine, rüzgarda asi. Körsem, senden gayrısına yoksam, bozuksam. Can benim, düş benim, ellere nesi. Hadi gel, ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela, gelip durmuşsam kapına. Var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar, fermanım yazar. Ne olur gel, ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigaramdan yanar, alnım öperler. Suskun, hayım, çıyansı. Dört yanım puşt zulası, dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede

0: ölesim tutmuş. Etme gel ay karanlık.
1: Radyo Üsküdar.
2: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Bir gün, bir gün hepimiz göçüp gideceğiz. Kabrimizin başında ve yakınlarımızın yüreğinde acı bir telaşla uğurlanacağız bu dünyadan. Son taksidimizi ödemeden daha, ocağın üzerine koyduğumuz süt soğumadan, bir türlü rahat edemeden ya da ne bileyim, kaç bayramdır yolunu gözlediğimiz evladımızın yüzünü göremeden, son lokmamızı yiyip gideceğiz. Hastaysan seni ziyarete gelenlerin çokluğundan veya muayene olduğun doktorun sesindeki iğreti duran teskinden anlarsın bunu. Yol yakındır ve herkes iyi davranmaktadır her zamankinden daha. Biriktirdiğin 3-5 kuruştan veya borçlarından bahsedersin en yakınına. Evdekiler ağlamaya başladığında sen ölmüş olursun. Yavaşça gözünü kapatırlar ve çeneni bağlarlar sonra. Üzerinde yıllardır bugün için sakladığın örtü. Uzak yerden gelecekler için bir gün bekletilir cenazen. Herkes hatırasını anlatır bir başkasına. Son kez başrolde oynarsın. Sela verilir 3-5 camide. Eş, dost, akraba bir kez daha toplanır öğle evinde. Çocuklar da anlar havanın ağır olduğunu. Oyunlar sessizce oynanır. Tabutunun başında seni en çok sevenler bekleyecek. Bunu bilirsin. Biraz da cami cemaati olur seni tanıyanlarla birlikte namazına duranlar arasında. Herkes de topluca helalleşir ve herkes seni iyi Adem bilir bu son yolculuğunda. Cami ile mezarlık arası yakın olur köy yerinde. Omuzdan omuza en fazla 10 dakika. Mezarına inerken hıçkırıklar son kez yükselir. Üzerinde kefenin olmasa sıkıca saran bize el sallar mıydın acaba? Boyası eskimiş birkaç çift ayakkabı, daha geçen kış kızının sana diktiği manto, bazen kumaştan kışlık entari ve etek belki, hepsi torbaya doldurulup yoksul bir evin kapısına bırakılacak gözyaşlarıyla. Dostların dua edecek arkandan ve sadaka verecekler zaman zaman. Daha geçen bayram yollarına yüreğini yatırdığın evladın tek tek dokunacak senden kalan hatıralara. Aslında diye başlayan cümleler kuracak ve sonunu getiremeyecek asla. En çok sevdiğin yemekler, pencerenin önündeki üzerine saatlerce oturup araba yoluna baktığın sandalye, her telefon çalışında sevinçle ahizeye uzanan elin, torunlarını severken söylediklerin konuşulacak bir zaman. Eski divanın altındaki tahta sandıktan titrek bir gülümsemeyle çıkarılan fotoğraflar içinde senin de bulundukların ayrılıp bir araya toplanır. Elinde tesbih ve sanki bir yastık gibi daima orada duruyormuşçasına divanın üzerindeyken senden habersiz çektikleri resmin büyütülüp duvara asılacak mesela.

Artık o eski evin sesi konuşmayacaktır bir daha. Senden sonra ilk doğacak olan torununa ikinci bir isim olarak adım verilir. Mezarının etrafını yaptırmak fikri öldüğünde yanında bulunamayan evladından çıkacaktır ilk defa. Tanıdık bir mermerci aranacak önce. İki torba çimento ve kum, yerden yarım metre yüksekte üzerinde güller açan bir mezarın olacak sonra. Oysa sen çoktan görmüştün rüyanda. Bütün telaşın bitmiş olmalı. Ne yemeğe az kattığın tuz, ne büyük büyük doğranmış soğanlar, ne de misafir gelmeden az önce son kez tozunu almak için koşturduğun muşamba döşeme, bayram hazırlıkları, düğün kalabalığı, gece yarıları nefesini tıkayan öksürük, evlendiğin yıllardan kalan yoksulluk, hepsi bir göz açıp kapanıncaya kadar geçen hayat. Ki gerçekten öyledir zaten. Bir kuru dala bastığında çıkan sesler ürken serçenin aniden kanat çırpması gibi kadar. Kısadır hayat. Bunu en iyi sen anlamışsındır artık. İhtimal ki yaşıtların gibi sen de okuma yazma bilmezdin. Değil okul, bir kitap bile okumadan ölüp gitmek nasıl bir şeydir? Mezar taşına yazılan yazıları bir okuyabilseydin eğer, gülerdin. Çocuklarına anlattığın gibi onlar daha küçükken sen de geliyor musun cuma geceleri evine? Hep birlikte buluşup eskiden gidenlerle ağlıyor musunuz yoksa terk edilmişliğinizi? Unutmak sadece yaşayanlara sanırdım. Unuttun mu yoksa? İki kış önce taşınmıştın şehre. Yedisinde Kur'an okundu. Son kez birlikte ağladılar. Çocuklara şeker, büyüklere şerbet ve helva ikram ettiler. Birkaç kişi gündüzden arayıp gelemeyeceğini bildirdi. Hatim duası ve hasbihalden sonra herkes kendi evine döndü. Bilirsin, piş güç işte. Anlatırız gelince. Biraz gözyaşı ve yazıklanma. Senden kalan son bir iki hatıra ve çabuk unutuşlarla hayat devam eder yine de. Artık karın altında bile üşümeyeceksin. Üzerinde iki kat yorgandan daha kalın bir toprak ve üstelik hiçbir zaman acıkmayacağın yerdesin. Bir varmış, bir yokmuş. Bir daha hissedilmeyecek nefesin. Fotoğrafın vardı ya hani şu duvarda. Çocuklar camını kırdılar iki sene sonra. Ha düş daha düşecek çerçeve. Yeniden elden geçti eski eşyalar. Çemberinin kenarındaki iğne oyayı alıp yer bezi yaptılar. Teker teker atıldı melamin tabaklar. Bakır kapları kalaylatıp yerine koydular. Yağmur yağmasaydı eğer döşeklerin günlerini de günleyeceklerdi. Camları açıp evi güzel bir havalandırdılar. Üç kez çevirip anahtarı kilidin içinde yine senden bahsederek kabristanlığa kadar dua edip mezarının başında 19.30'da kalkacak olan arabaya geç kalmamak için çıktılar yola. Büyük ihtimalle evi yıkıp yenisini yapacaklar aynı yere. Senin ancak at sırtında gelin geldiğin yollarda şimdi araba tekerleklerinin izleri var. Çocuğu olmuyor bunun dedikleri yıllarda doğan büyük oğlum var ya. Kızını evlendirdi bu sene. Damadı tanırsın belki. Nişandan sonra mezar üstüne gelmişti torununda. Tam istediğin gibi bir çocuk. Abdestinde, namazında. Uzaktan akraba da oluyormuş sana. Düğüne ne oldu tahmin edemezsin. Kendisi için sakladığın duvakla girdi gelin salona. Çok müteessir olduk hepimiz. Bir bahaneyle dışarı çıkıp ağladı oğlum. Girmedi içeri bir daha. Artık yeni yapılan evde senin resmin yok. Hatırlayan da kalmadı peki bu dünyada. Mezarın olduğu yere aile kabristanlığı yaptılar fark etmişsindir. Şimdi herkes boylu boyunca senin yanında. Eğer yaşıyor olsaydın yüreğin dayanmazdı buna. En çok ne kaldı sana yaşadığın hayattan? Bir de ki bunu merak etmedik işte. Anlamışsındır. Şimdi yaşarken birlikte olduğun bütün dostlarında ve üç adam boyunu bulan söğüt ağacının altında mahşer gününe çıkan yolun tam ortasındasın. Hayatında kimseyi bekletmedin. Kimseye beni bekleyin demedin. Ama sen hep bekledin. Ve şimdi kabir

bu saat. Mezarında uzaklaşanların ayak sesleri. Hala bekliyorsun yaşarken konuştuğu meleklerle. Hasret çektiğin, yolunu gizlice gözlediğin sevdiklerinin tek tek yanına geleceğini artık en çok sen biliyorsun. Hep senin dualarını isterdik en bunaldığımız anda. Ah, ah yalan dünya derdin ya hep. Şimdi tek gerçek dünyada yine bize dua ediyor musun?

Radyo Üsküdar. Gün eksilmesin penceremden. Ne doğan güne hükmüm geçer, ne halden anlayan bulunur. Ah, aklımdan ölümüm geçer. Sonra bu kuş, bu bahçe, bu nur. Ve gönül tanrısına der ki, pervam yok verdiğin elemden. Her mihnet kabulüm, yeter ki gün eksilmesin penceremden. Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Tergenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, yüzden fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz 3500

aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

kalaca karanlık. Uyan artık doğan güne karşı, okşayınca yüzünü usul.

Ve yeşil güzelim Açelya, yakışır o başka yarınlara. Çiçeklenir, coşar ışık suyla.

0: Radyo Üsküdar.
1: Bu sabah doğup büyüdüğüm mahallenin sokaklarında dolaştım. Çocukluğumu tekrar yaşamak istedim bu sabah. Ve bir an keşke bugün hiç olmasaymış diye düşündüm. Keşke dün kalsaymış. Şu sağdaki iki katlı ev Nezahat Hanımlarımdı galiba. Yok, bu Yekta Beylerinki olmalı. Nezahat Hanımlarınkinin yanı top oynadığımız boş arsaydı. İyi ama nerede boş arsa? Ya bakla tarlası? Peki taş mektep neredeler? Kimler götürdü? Kimler çaldı o güzelim anıları benden? Birden Rıza amcayı gördüm. Yine o dut ağacının altında oturuyordu. Koştum, ellerine sarıldım. Önce tanımadı. Sonra Rıza amcanın sımsıcak ellerinde

0: Gönüllü sonunu pek iyi görmezdi doğrusu. Bu kız çok tango oldu derlerdi. Evlenmiş, iki sokak öteye taşınmışlar. Eskisi gibi mi diye sordum. Eskisi gibiymiş. Biraz kilo almış, o kadar. Olsun. Kim bilir, kilolu olmak bile ne yakışmıştır ona. Zaten ne yakışmazdı ki. Rengini beğenmedin dedi Rıza amca. Üstelik bayağı süzülmüşsün. Tabii gece hayatı, içki, sigara. Bakmıyorsunuz ki kendinize. İlahi Rıza amca. Birlikler Umumi Katipliğinden emekli olalı beri gecesi gündüzü bu dut ağacının altında geçerdi. Son üç sadrazamı ve Cumhuriyet'ten bu yana bütün başvekilleri sırasıyla ezbere bilir, bize de saydırırdı çocukluğumuzda. Hala hatırlıyor musun diye sordu. Hatırlıyor muyum? Hiç unutamamıştım ki. Bilekten bağlı açık sandaletler giyerdi. Nedense pek derin bir iz bıraktı bende bu sandaletler. Bir de kol altları genişçe oyulmuş pembe bluzu. İlk sigarasını yakışımı hatırlıyorum da, ne gururlanmıştım ya Rabbim. Nasıl da bakmıştı gözlerime. Yıllar yılı bu bakışlarla yaşadım. Onlarla uyudum, onlarla uyandım. Şimdi kim bilir hangi eller yakıyordur sigarasını. Oysa bu dut ağacının altında söz vermiştim. Söz, söz, söz. Hep lafta kaldı dedi Rıza amca. Yıkmadık ev bırakmadılar mahallede. Evlerle beraber bahçeler de yok oldu. Bir şurut ağacı kaldı. Onu kesmeseler bari. Birden gözleri parladı. Sahi sen televizyona filan da çıkıyorsun dedi. Tabii ya, seni dinlerler. Bir seferinde söyle, çık pat pat söyle. Şu dut ağacını kesmesinler de. Aslında dizlerinde derman olsa Nafıa vekilini bile çıkardı Rıza amca, ama gençler ne güne duruyordu ki? Söz verdim Rıza amcaya. Dut ağacını kestirmeyeceğime söz verdim. Dünü bilmeden bugünü yaşamanın bedeli öylesine ağırdı ki, yarını bugünden kurtarmak için hayatımda ikinci kez söz verdim. Birinciyi tutamamıştım ama ikinci sözümü tutacağıma söz verdim.
1: Radyo Üsküdar.

0: İdam mahkumunun söz hakkı vardır. Bari son arzumu sor da öyle git. Arının çiçekte göz hakkı vardır. Bir buse içimi, dur da öyle git. Madem gidiyorsun, bura son durak. Ne adres, ne mektup, ne resim bırak. Kendinden bir parça, bir cisim bırak. Saçından birkaç teller de öyle git. Hem yıllarca oyna gülüp sahnemde, hem perdeyi kapat en mutlu demde. Sitem oklarına hedef sinemde, açtığım yarayı sar da öyle git. Nedamet duyar da dönersen geri, gel de gör aşkından kalan eseri. Seyret ateşinin düştüğü yeri, hasretin zulmünü, gör de öyle git. Ardından bir damla yaş dökeceksen, adımı andıkça ah çekeceksen, kabrime bir gonca gül dikeceksen, yaşatma. Vur da öyle git. Vur da öyle git.
1: Radyo Üsküdar.
2: Yusuf'un peşine düşmek için Züleyha olmak gerekir. Züleyha, aşk öykülerindeki tek mücadeleci kadın figürüdür. Ne Leyla, ne Aslı, ne Şirin aşık atabilir onunla. Züleyha, Mısır'ın Nilüfer'i. Nilüfer, kadınların asırlardır kapıştığı bir raiha. Namı diğer, lotus çiçeği. Züleyha'nın kokusu. Bugün hala Kahire'nin göbeğinde duran lotus kulesiyle yukarı Mısır'ın sembolü. Züleyha, Yusuf'un manayı ismiyle de olsa değerini bilmiş ve uğruna makamını, şöhretini, itibarını, mal ve mülkünü, saltanat sahibi eşini ve dahi ömrünü feda etmiş kadın. Yusuf için değmez mi? Züleyhalar tüm varlıklarıyla savaşırlar. Yusufsuz dünya tarumar olsun anlayışını bir kadına yakıştıramayanlar, dağları delen Ferhat'a, çöllere düşen Mecnun'a destanlar yazanlar, dilerlerse Züleyha'yı yerden yere vursunlar. O bunlara bir omuz silkip geçer. Hakikatte o hepsinden daha kahramandır. Zira kadın olmanın zayıflığı içinde aşkı için dağları delmemiş, çölleri aşmamış ama göz göre göre kendini yakmıştır. Ona insanlar arası söylence ve masalların değil, kutsal kitabın aşk kahramanı olmak lütfu bahşedilmiş. Evet, insanların dilinde, öykülerinde aşkın kahramanı hep erkekler olsa da ilahi metinde bu böyle değildir. Kahramanlar da insandır, zaaflar taşırlar. Kanaatimce insani zaafların en anlaşılır olanları aşıkların zaaflarıdır. Züleyha'nın zaafı Yusuf'tur. İnsan bir yerde düşecekse, bir kuyuya yuvarlanacaksa Yusuf'tan âlâ düşecek yer mi bulunur? Yahut Yusuf kuyusuna bir düşen bir daha oradan çıkmak ister mi? Bilinmez. Züleyha öyle ele avuca gelmez, iyi mi kötü mü karar verilemez bir karakterdir ki insan onun üstünü bir kalemde çizemez. Kalem onu çizemez. Zira

kabuğundan çıkan kara mürekkep de Züleyha'nın sevgilisidir. Mürekkep dahi Züleyha'nın Yusuf'a bakan gözlerine bir sürme olmak emelindedir. O ne Nuh'un karısı, Lut'un karısı gibi tenkide medardır, ne Meryem ve Asiye gibi övgüye. O bu ikisinin arasında bir yerlerde bir iyiye bir kötüye salınır durur. Züleyha'yı bu kadar bizden yapan da kanımca budur. Züleyha ile hayalde yahut gerçekle karşılaşan bir adam onunla ne yapacağını bilemez. Öyle kararlı, öyle kendinden emin, aşkında öyle sebatkardır ki ona ardını dönemez. Öyle tehlikeli, öyle imkansız, öyle anlaşılmazdır ki korkar da onu bağrına basamaz. Züleyha, kelamı dize getiren kadındır. Kelam, onun dilinde, aleyhinde dönmüş kadınları da, makam sahibi eşini de teshir eden bir büyüdür. Züleyha'nın bir sözü insanı hapseder, bir sözü insanı azat eder. Züleyha'nın adı yoktur. Kıssada salt kadın oluşu nazara verilir. Bu öyle anlamlıdır ki hem her kadında bir Züleyha gizlidir iması taşır, hem de Züleyha'nın diğer insani sıfatların hepsini aşkın ateşiyle yakıp kül eden ve sadece kadın sıfatıyla yalın kat ortada kalan mahiyetini anlatır. O kadındır, sadece kadın. Ne anne, ne eş, ne arkadaş, ne evlat, sadece kadın. Tüm sıfatlarından soyununca her kadın Züleyha olur. Züleyha'ya çareyi, necat, sair sıfatları yeniden giyinmekle mümkündür. Züleyha'nın salt kadın oluşunu anlamayanlar, kıssada kadın nefsinin nasıl tasvir edildiğini de ayırt edemezler. Bir kadın için en mühim şey hem cinsleri tarafından onaylanmaktır. Kadınlar kadınlara arka çıktığında kadınların önünde durabilecek ne bir Aziz ne de Yusuf kalmamıştır. Sair kadınlar cadı kazanları kaynattıklarında Züleyha gibi güçlü bir kadın imgesinin seçtiği yol hiç şüphesiz daha büyük bir cadı kazanını kaynatıp tüm kadınlara yemek olarak sunmasıdır. Züleyha'nın sofrasından kalkan Züleyha olur. Gerçek şu ki kadınların ekseriyeti de biraz cadıdır. Cadılık belki de bir kadının vicdanından kaçıp kurtulmuş nefsinin adıdır. Hak verin ya da vermeyin fark etmez. Züleyha'yı bir kez gönül kulağıyla dinleyen onun Yusuf'a tutkusuna bitimsiz mazeretler bulur. Onun bakarak ya da konuşarak ikna edemeyeceği insan yoktur. Yusuf müstesna. Züleyha'nın gücü ve nüfuzu iş Yusuf'a gelince tuz buz olur. Belki de Züleyha'nın aşkının sebebi budur. Kadınlar genellikle hükümlerinin geçmediği erkeklere aşık olurlar. Ben onun kadın oluşunu kınamam. Sair sıfatlardan azat oluşunu da anlarım. Yusuf'un güzellikleriyle kör eden bir güneş, ilmi ve hikmetiyle nefes kesen bir melek olduğunu da bilirim. Ancak Züleyha'yı Yusuf'u yakışıyla kınarım. Onun en büyük günahı budur. O Yusuf'u zindana attırmıştır. Varlığına ama onun olmayışına tahammül edememiştir. Züleyha'nın en büyük suçu kendine değil, Yusuf'a kıyışıdır. Aşkın tehlikeli salınımları, cazibe defya, tutku, nefret. Zannım odur ki insan mecazi aşktan çıkamazsa, hele de Yusuf gibi çok kuvvetli bir sebebe takılıp kaldıysa artık iflah olmaz. Ondan her şey beklenir. Öyle ya, birini put edinirseniz ondan kurtulmanın tek yolu o putu kırmaktır. Kim bilir, belki putperest bir kültürün ferdi Züleyha'nın yaptığı da sadece budur. Ya tapacaksınız ya kıracaksınız. Mecazi aşk için başka yol yoktur. Yusuf zahirde mahpus, batında hür. Züleyha zahirde özgür, batında Yusuf'a müebbet mahkum. Yusuf Züleyha'yı

hayır demesiyle hapsetmiştir. Züleyha Yusuf'u götürün demesiyle. Züleyha ahlakında da Adem soyundandır. Adem gibi günahkar, onun gibi tevbekar, günah işleyip tevbe eden. Böylece uzaklaştığı rahmete geri dönen. Bir kez gözden uzak olsun diye hapsettirdiği adamı temize çıkaran da o olmuştur. Sevdasının karası gibi günahın karasını da yüklenmiş. Yusuf'u aklamıştır Züleyha. Yusuf yanlış yapmamıştır. O korunmuştur. Yusuf temizdir, Züleyha suçlu. Yusuf temize çıkmadan, zindandan çıkmayacak kadar onurlu, bir suçluyu affedecek kadar merhametli. Züleyha tüm toplumun huzurunda söylemiştir suçunu. Tüm eşrafın nazarında yere çalmıştır şerefini. Yanlışını sonunda düzeltmiş, toplum önünde adına kara çalınsa da aşkın önünde temize çıkmıştır. Bu yüzden gayrın nazarında hor ve zelil de olsa, aşıklar nazarında şerefli ve azizdir Züleyha. O çok çetin bir sınavdan, zorlu bir savaştan düşe kalka, yaralı ama muzaffer çıkmıştır. Yusuf el-Vedud aynası. El-Vedud seven ve sevilen. Bu yüzden Züleyha'nın muhabbeti ya Yusuf'tan ya Yusuf'un sahibinden muhakkak karşılıklı. Bilenler için tartışmaya hacet yoktur. Hikayenin sonunda istiğfar olmasından daha mutlu bir son da olamaz. Zaten Allah'ın böyle bir tevbeye cevap vermemesi düşünülemez. Allah Züleyha'yı affeder. Buna apaçık delil şudur ki Züleyha sonu nasıl olursa olsun Yusuf'la anılır olmuştur. Kıssaların en güzelinde, insanların en güzeline adı bitişmiş, onunla beka bulmuştur. Ona bundan güzel ödül mü olur? Öyle ya, Yusuf'a fani dünya dardır. Ona ancak dar-ı bekada kavuşulur.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

hasreti düşüren yağmurlar mıdır? Suların sevabına gül ey efendim. Aydınlığın nazarında bir çocuktun sen. Bulutlar başını okşarken bir öğlen vakti, tebessümünle karşıladın esen rüzgarı. Soluğunda alevlenen o kızgın çölde, o suyunu yitirmiş kurak izbede, üstündeki bulutla yol alıyordun. Gölgelerin sevabına gül ey efendim. Gözyaşlarında damla damla süzülen korkularını biliriz. Telaşlarını biliriz cehalet gününde. Yürüyüşündeki o mahzunluğu, içindeki nuru ve selamına dur diyecek bir Mekkelinin olmadığını biliriz efendim. Cehaletin telaşına düştüğün o ıssız gecelerde mağaralar soğuktur. Üşüdün mü efendim? Semalar örtü gibi örtünce heybetini, sen sakınılansın bildik. Ve yeryüzünü sana mesken kılan Rabbin adına semalar sana dost oldu. Hazreti Hatice'ye verdiğinde o ilk müjdeyi, gözlerin ıslanmış mıdır? Seni kollayan Hira Nur sevabına gül ey efendim. Dudağından çıkacak o ilk cümleyi sabırsız bir dua ile bekledi ashabın. Yeryüzü seni bekledi biliriz. Kus bin Saide'nin söylediği sendin. Bin yıllık ateşi söndüren sendin. Ağlayan annelere çocuklarını müjdeleyecek olan da sendin. O anneler ki dirhem dirhem erirdi toprak atılınca, nur yüzlü yavrularının gözyaşlarıyla ıslanmış bedenlerini. İkindi vaktidir artık ve güneş solmaktadır göğünde. Kanat çırpan ebabiller sevabına gül ey efendim. Çocukların saçlarında bir gül kokusu, yüzlerinde asra inat bir tebessüm. Belli ki yine bir yetimin başını okşamışsın. Hasretliğini gideren amcan da böyle yapardı. O Ebu Talip ki oğlum demişti senin için Bahira'ya. Yetimliğini yük edip sırtında, gözlerinden yaş akıtmayasın diye dualarında eksiltmediğin o mahzun adam, ellerini bırakmadığın o vefakar insan, Rabbine kavuştuğunda gözlerinden akan yaşı görseydi üzülürdü biliriz. Sana kanat geren Ebu Talib'in sevabına gül ey efendi. Uzak bakmasın sana Hira, yürüdüğün adım kadar yakındır biliriz. Kollarında kaç gece uyuttu seni, kaç sabaha uyandırdı metanetiyle. Her bakışında çaresizlikten susar mıydın rahmet gözyaşlarıyla? Kalbini okşayan Cibril-i Emin'in sevabına gül ey efendi. Yetimliği yük etmeden sırtına, nice yetimler büyüdü senin sabrınla. Şimdi anneler, annelerimiz, yine gelirsin de sana annelik ederiz diye dualarda beklemekteler ya Resulallah. Nice gönlü sevdalı biliriz, gözlerini pencereden ayırmadan yolunu gözleyen. Nice çocuklar başını okşayacak o gül kokulu elleri beklemekteler uykularında biliriz. Gün ağarırken Mekke şehrinde, karartırken gökyüzü ışıklarını, aydınlığı solmayan gül yüzünün

yaz bitti. Sesin ay düştü. Mavi neonları söndü sahil çay bahçelerinin. Ortalıkta birkaç sarı yaprak, yarım bir çay ve sadece hatıralar var. Yaz bitti. Çekildi gözlerin lacivert sulardan. Ay gitti. Hani bu sondu, hani ağlamak yoktu. Geride yosun kokusu ve şarkıları Ege'nin. Geride korku. Yaz bitti. Ay düştü ellerimden. İsmin şimdi şurada, üstünde şu iskelenin. Yaz bitti. Sesin ay düştü içimden. Bütün şarkılar gibi kederli, unutulmuş bir akşam tanışıklığı kadar derbeder. Her şeyi aslına döndüren bir ateş, aşk ve nar. İşte sonbahar, yaz bitti. Çekerek içimden ne varsa, iyot kokan, deniz kokan, sen kokan. Rüzgarı saçlarına benzetmek ve saçlarını rüzgara verişini beklemek. Bir taburenin üstünde oturup seni özlemek.

geriye şiirler kalsın. Belki kimsesiz anılar, sevdanın yoksullarına dağıtacak kadar. Belki bir imbatla, bir martı kanadında ya da yarım bırakılmış bir akşam şarkısında. En iyisi bir dalganın köpüğünde kalsın adın. Anlaşılan artık olmamalısın. Radyolarda şarkılar dinlemeliyim. Hangisi sana benziyorsa ben de biraz söylemeliyim. Güneşi avuçlarımıza bırakan bir Temmuz'un ardından yürüyüp gitmeliyim. Seni lacivert sularından çıkarıp Ege'nin, okyanusların bitimsiz mavilerine terk etmeliyim. Kim bilir, belki de artık üşümeliyim. Ey sonbahar, ben şimdi seni sevmeliyim. Yaz bitti, sesin ay düştü. Mavi neonları söndü sahil çay bahçelerinin. Ortalıkta birkaç sarı yaprak, yarım bir çay ve sadece hatıralar var.

mevsimden mevsime taştı kederim. Penceremde her gece bir karanfil, düşlerimde ıslak yelel bir tay. Bu bekleyiş, bu bekleyiş hayra alamet değil. Artık beni hayal içre yitik say. Bu yağmurlar düşlerimden çıkmadan bir gökkuşun nefesiyle savrul gel. Korku geçit vermez canı yakmadan, derviş gibi, derviş gibi acılarla kavrul gel. Vakit, vakit şimdi telaşlı bir akşamdır. Şehzadeler hüzün üzre yürüyor. Belki de bu demlenen son ilhamdır. Ellerinde gümüş tüyler veriyor. Sen, sen firari sevdam, kaçak umudum. Ötelerde daha özgür değilsin. Üç dal gülüm, üç dal gülüm, ben sedalda kurudum. Gel de, gel de iklimime güneş şeyilsin. Yollarına dökülürken türküler, bildiğin tüm şiirleri unut gel. Yüreğimde, yüreğimde sürülmeden sürgüler, gururunu, gururunu gurbet elde uyut gel. Sabahlarım, sabahlarım sabah ya da suzina, bakışlarım alevden suya değer. Yüreğime, yüreğime çöker kalır ışkıya. Nara yanmak, sensiz kalma

aç yağmurla haber saldım gel diye. Yağmurlarla damla damla süzül gel üç dal gülüm. Ben de adım gül diye her kervanla gül gönderdim. Üzül gel. Ben yanmadan rüzgar vurmuş sönmüşüm. Yokluğumla eksik kaldı her şeyim. Her dergahın, her dergahın kapısından dönmüşüm. Bir kısık ses, bir kırık ney, ney bileyim. Sen ki, sen ki ufkumdaki üç dal gülümsün. Bağrımdaki sızı kadar benimsin. Avucumda, avucumda saklı yasak ölümsün. Alnımdaki, alnımdaki yazı kadar benimsin. Penceremde, penceremde her gece bir karanfil. Düşlerimde, düşlerimde ıslak yeleli bir tay. Bu bekleyiş, bu bekleyiş hayra alamet değil. Artık beni, artık beni hayal içre yitik say.

İşte yine bir Eylül kapısındayım. Hafızamda yeryüzünün bütün sırları. Bir alışkanlık belki şimdi de akşamın kadife sesine tutunmak. Çölün kalbinden sarışın bir nokta getiren kuşlar konarken dallarıma. Dudaklarında benden bir ses, benden bir kelime. Her seher vaktinde, gün batımında benim gölgem düşer çocukların saçlarına. Bu bana yeter çünkü uçurtmaları var çocukların. Rüyaları, oyuncakları var.

0: Açıklanmamış sırları var defterlerinde. Masum saatlerinde çizilmiş kuş resimleri. Melekleri sevindiren ve bulutların arkasında beni çağıran sesleri. Ben şimdi onlarla birlikteyim. Başka adresim yok. Bir uçuruma dönüşebilir artık bütün şarkılar. Bir deniz diyorum ama aklım dalgalarda. Saat vuracak ve suların sabırlı esmer tayfaları benim gibi hep çocuk yüzleri görecekler sularda. Berber koltuklarından korkmayan ve saçları birer isyana dönüşmüş olarak son gemi, son iskeleden kalkarken güneşe bakacaklar, beni görecekler. Ne de olsa gözlerinden vurulan birisiyim. Öpebilirler çocuklar yüzümden. Aynalarını güneşe çevirip tutabilirler beni avuçlarının arasında. İşte o zaman başlar tuhaf rüyaların sevinci. Her şey güzeldir artık. İlk günkü gibi.
1: Radyo Üsküdar. Üsküdar. Kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: güneştir düşen, turuncusunda menekşeler sunarım. Gece artık hiç dönülmeyecek o yerlerdeki sevgiliye. Çocuklara kekik toplayan o sevgiliye. Bir kekik uzatan çocuk anne deyince, deniz dibinde çatı çeken çocuk üstüne, arkadaş üstüne. Güneştir düşen yeşilinde bir yüz döner. Değişmeyen o gençliğe sevgili, ölümden sonraki kurtulma gibi döner, döner de gelir karşına. Deniz dibinden çıkan ahtapot ölüleri, eski utanmaları çeker su yüzüne. Güneştir kırmızı ve ben en çömezi bir rengin, altın hatıralar hükümetinin, bitmeyen sultanı o sevgiliye adanmış, soy utanç, soy anış, soy sevgi, gel artmaz, azalmaz ey sevgi.
1: Radyo Üsküdar.

adım var aramızda. Bir adımla yetiş bize. Bin adım kadar uzağız, ölesiye uzak. Bir adım sonrası uçurum belki. Bitevi olmuş hayatlarımız, kokuşmuş, necis. Bir avuç kadar yoğuz hiçbirimiz. Bir zerre bile değiliz yanında. Ya Resulallah, ulaşamayız. Halimiz nicedir ya Nebi? Yürüyemez olduk tevhide doğru. Taif'te parçalanmış, bastığı yerde kan gölleri bırakan ayaklar değil çünkü ayaklarımız. İnanamayız ya Nebi. Ebu Bekir samimiyetini taşıyamayız. Bir ince örümcek ağına teslim olamaz çünkü ölü canlarımız. Utanamayız ya Nebi. Pislik içinde yüzer sokaklarımız. Haram yer, haram içer, haram soluruz. Zinnureynleri nicedir unuttuk biz. Hayasızlık artık tek hissimiz. Haykıramayız ya Nebi. Göğsümüzde ağır kayalar yok. Çöl sıcağında, alevler içinde yanmıyoruz. Anlayamayız ya Nebi. Tereddütsüz, şeksiz, şüphesiz inandığına. Çocuk yaştayken Allah'ın arslanının koca bir ömrü versek de

yönelt bizi sıratına. O zaman bin adımlar bir adımla biter ya Nebi. Kavuşacağız, kavuşacağız ya Nebi. Baharla muştula bizi ey Nebi. Bunaldık artık gel. Gelemiyorsan Bilal'i gönder. Gönder de nasıl haykırılır ilahi buyruk, duyalım, anlayalım. Sıddık'ı gönder ey Nebi. Sıddık'ı gönder, inanalım dost doğru. Ömer'i gönder sonra, Ömer'leri gönder. Gönder de adaleti, samimiyeti öğretsinler bize. Erkam'la gelsin. Evlerimiz özledi ilmi, ibadeti, feyzi. Erkam'la gönder. Sonra Talha. Talha neredeyse gelsin. Cömertlerin cömerti. Şehadet tütsülü bir iklim gönder ya Nebi. Hamza'la gelsin. Kılıncıyla, kınıyla Hamza gelsin. En ön safta. Gözü pek Hamza'ları gönder. Gözler olduk yıllarca. Gönder ya Nebi. Hanımların en güzeli, Efendimizin göz bebeği Hatice anam gelsin. Sahabenin en yüce annesi bir avuç gülle gelsin. Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm, Fatıma, goncalarını derleyip getirsinler yanlarında. Usame'nin sevgisinden bir zerre sunsunlar ne olur. Gönder ya Resul, gönder ya Nebi, bekliyoruz. Biz münaneyiz, Hilal ve Kâb gibi. Affediversen bizleri, Tebük yolundan dönenler gibi. Sefiliz şimdi, ne olur müjdele, müjdele bizi ne olur. İkrime ateşinden açan güller gibi, bizleri de döndür ya Nebi. Mertlik dolu, şehadet dolu gazalara gönder bizi. Gönder, gönder de yiğitçe vuruşalım din adına.

olmak vardı. Taze bir tohum gibi ellerine düşmek, yeşermek, çiçeklenmek, meyve vermek. Senin yanı başında Enes'in olmak vardı. Olmak gerekti ey Nebi, olmak. Senin güzel ashabının yanında olmak. Olamadık onlardan. Olamadık onlar gibi ey sevgili, ne olur. Ne olur imdad eyle ümmete. Göremediğimiz o ışığın pervanesi olalım. Lütfeyle de en azından Üveys gibi uzaklardan doyalım.

pek vefasız. Can üzgün perişan, can suskun kararsız. Çek git diyor şeytan, git sessiz sedasız. Ve gittiğin zaman

ki gitti diyor şeytan. Gitti sessiz sedasız ve gittiğin zaman sen

0: Radyo Üsküdar. Üsküdar.
1: Kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda, kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Efendim merhabalar, selamlar, saygılar. ...11 Mayıs 2026... hafta başından, pazartesi gününden, heybe programından hepinize muhabbetler efendim. Değerli dostlar, Üsküdar Üniversitesi kuruluşu olan Radyo Üsküdar'dan bugün yine sizlere seslenmeye başladık. Dün anneler günüydü. Yaşayan bütün annelerimizin ellerinden öpüyoruz. Anne olmanın haklı gururunu yaşamaları ve onun ağır sorumluluklarının altından, hele bu çağın getirdiği ağır sorumluluklarının altından imanla, Kur'an'la, kolaylıkla, lütufla ve ihsanla kalkmalarını diliyoruz. Hayatın öte yakasına göçmüş olan annelerimize de gani gani rahmetler diliyoruz. Efendimizin sofrasında, Fatıma anamızın civarında muhabbetle dünyada yaşadıkları sıkıntıların, dertlerin giderildiği bir muhabbet, bir havuz ortamı, bir muhabbet ortamı diliyoruz inşallah. Rahmetleri, rahmetleri, rahmetleri gani olsun, gani olsun. Sevgili dostlar, tabii anne dendiğimizde nereden tutacağımız konusu çok önemli. Daha doğrusu nereden tutarsak tutalım anlatımı hem zor hem de bir o kadar hisli olmak durumunda. Ben bugün programın başlığını Makarr-ı Nisvan ve annelerimiz, kalbimizin şifası, gönlümüzün şifası annelerimiz olarak seçtim. Aslında annelerimiz kendilerinden doğduğumuz mukaddes varlıklarımız. Cenab-ı Allah bizi onların vesilesiyle dünyaya getirmeyi uygun buldu. Böyle irade etti. Bizi onların neslinden getirdi. Dolayısıyla annelerimiz bizlerin en büyük zenginliği, en kutsal varlığı. İnsan kaç yaşına gelirse gelsin annelerin yokluğu, doldurulamayan büyük bir boşluk, doldurulamayan bir aralık ve dolayısıyla telafi edilemezlik durumu şeklinde izah ediyorum ben. Annesizlik, telafi edilemezlik durumlarının en başında gelen bir durum. Annelerin yokluğu, değerli dostlar, dinmeyen bir hicran, sönmeyen bir yangın. Hangi ilaç dindirebilir annelerin yokluğunun vermiş olduğu acıyı? Hangi güneşler ısıtabilir anne yokluğunun vermiş olduğu soğukluğu, durubeti? Ve o yokluğun zemheriye dönen bir kalbe sebep olduğunu da kalbin ızdırabı halinde unutmamak lazım. Değerli dostlar, sarılması en güç, sarılması en zor yaralardan birisi anne yokluğu. Bu sebeple diyoruz ki anne yokluğunun, anne şefkatinin yokluğunu

yokluğunun ya da anne şefkatinin, merhametinin yoksun bırakmış olduğu, yoksul bırakmış olduğu bir yüreği hiçbir güneş ısıtamaz. Neşet Ertaş biliyorsunuz bu toprakların çıkardığı en büyük ozanlardan birisi. Kalbimizin tezenesi diyebiliriz. Ona Bozkır'ın tezenesi diyorlar. Gönül sazımızı titreten en büyük ozanlardan, ariflerden birisi. Bu topraklardan bir Neşet Ertaş geçti. Ve onlarca türkünün arasında bize anne türküleri de bıraktı. O anne türkülerinden, Neşet Ertaş'ın bize bırakmış olduğu anne türkülerinden birisiyle başlayalım programımıza. Neşet Ertaş, bildiğiniz gibi babası Muharrem Ertaş'la beraber köyleri geziyor, düğünlere gidiyorlar, çalıyorlar, söylüyorlar ve hayatlarını böyle kazanıyorlar. Ve Neşet Ertaş da 12 yaşında anneciğini kaybediyor. Anne kaybının hasreti doldurulabilir mi? Anne yokluğu doldurulabilir mi? Annenin bıraktığı sıcaklık soğukluğa döndüğünde o başka bir şekilde ısıtılabilir mi? Peygamber Efendimizin anneden ve babadan yetim ve öksüz kaldığında hesaba katarsak, elbette buradan bir özdeşlik kurarak bir ferahlık sağlamaya çalışıyoruz. Ama günlük ihtiyaçlar açısından da çocuğun hele küçük yaşlarda bunları idrak edene kadar anlaması pek güç tabii. Neşet Ertaş da gönlümüzün tezenesi. Neşet Ertaş da 12 yaşında anneciğini kaybediyor. Ve elbette annesine olan özlemini hiçbir şekilde dindiremiyor. Anadolu'muzun vermiş olduğu o ağır terbiye açısından da çoğumuzda da vardır. Bu kolaylıkla sevdiğimizi, özlediğimizi söyleyemeyiz. Neşet Ertaş da göçüp ebediyete geçmiş olan, hayatın öte yakasına geçmiş olan annesine seni özledim diyemiyor. Seni özledim diyemiyor Neşet Ertaş ama öyle bir türkü bırakıyor ki, öyle dizeler, öyle sözler, öyle cümleler bırakıyor ki, gönlümüzü bir bakıma böyle yerden yere vuruyor ve o özlemi muhteşem bir şekilde anlatıyor. Şimdi Neşet Ertaş'ın annesine özledim diyemediği ama özlemini türkülerin dizelerine sakladığı o güzel türküyü dinliyoruz. 12 yaşında annesini kaybeden Neşet Ertaş şu sözlerle özlemiş olduğu annesine özledim diyemeyerek şöyle sesleniyor. Göğünüm hep seni arıyor. Neredesin sen?

Evet, annelerimize rahmetler diliyoruz. Yaşayanlara hürmetlerimizi gönderiyoruz. Saygıyla ellerinden öpüyoruz ve annelerimiz oldukları için onlar için şükrediyoruz. Yüreği evladına sürekli akortta olana anne diyoruz. Gönül saatinin yelkovanı hep evladını tık tık tık vurup durmakta olana annelerimiz diyoruz. Şairlerin de en güzel şiirleri annelerimizdir. Ve en çok üzerine şiir yazılan annelerimiz. Türkülerin en dokunaklı olanları da annelerimiz üzerine yazılan türkülerdir. Ve türküleri de en okunaklı, en içten, en yakıcı, en kavurucu, en nara atıcı şekilde okuyanlar da yine annelerimiz. Nota bilmiyor olabilirler, hangi sesi nasıl basacağını bilmiyor olabilirler, neresinden gireceğini bilmiyor olabilirler ama annelerimiz, o annelerimiz türküyü en yanık biçimde söyleyenlerdir. Çünkü yanlımışlığını o türkülerin dizelerinde bir kere daha yanarak, bir kere daha hayata tutunarak, bir kere daha evlatlarını kendi yangınlarından uzak tutarak büyütmeye çalıştıkları için türküleri en güzel, türküleri en yanık anneler söyler.

Evet değerli dostlar, en hisli şarkılarımız annelerimizdir. Türkülerimizdir annelerimiz ve dilimizden düşürmediklerimizdir. Dünyamızı güzelleştiren annelerimizdir. Çünkü biz annelerimizin yürekleriyle bakarız dünyaya. Annelerimizin yürekleriyle, onların yüreklerini kendi gözümüz yaparak dünyaya baktığımız için dünya bize daha bir başka görünür, daha yaşanılası görünür. Onların onaylarıyla güneniriz, eleştirileriyle başkalarının beğenmesini hiçe sayarız. Annemizin gönlünde, annemizin idealinde, annemizin bize gösterdiği yolda yürüyerek insan oluruz. Bu örfün erkeği oluruz, bu örfün kadını oluruz, bu inancın insanı oluruz. Annelerimiz bizi sadece doğurmakla kalmazlar, aynı zamanda yoğurmaya hayat boyu devam ederler. Annelerimizi hatırladığımızda sadece onları yemeklerimiz için ya da hamur işleri işte yemeklerimiz için hamur yoğuran anneler olarak görmemek lazım. Onlar aynı zamanda evlatlarını hayata yoğururlar. Onları hayatın zorluklarına karşı dirençli hale getirirler ve güzellikleri görmeleri için onlara feraset gözüyle bakmayı öğretirler. Ta ninnilerden itibaren, hatta anne karnından itibaren henüz dünyaya gözünü açmadığı zamanlarda bile anneler onlara ahlak eğitimi, dürüstlük eğitimi vermeye çalışırlar. Bedeni hareketle gayreti, çalışmayı öğretirler. Annelerimizden o kadar çok şey öğrenmeliyiz, öğreniyoruz ki ama aynı şey devam ediyor mu? Halen anneler o öğreticiliklerini sürdürebiliyorlar mı? Ya da evlatlar annelerini ilk öğretmen olarak hala görüyorlar mı bilmiyorum, onu dinleyen dostlarımız daha iyi bilirler. Annelerimiz hayatın ilk öğretmenleridir. Babaların öğretimi annelerden sonra başlar. Annelerimizin elinden yediğimiz her şey berekettir, nimettir. Fatıma ananın elinin gizli bereketini taşır. O sebepte 5 yıldızlı, 4 yıldızlı otellerde, restoranlarda çok önemli aşçıların elinden çıkmış olan yemekleri yeseniz bile eve geldiğinizde annenizin gönlüyle yoğurduğu o yemeklerin tadını ona değişemezsiniz. Değil mi aşçılar? Annelerimizin yemeklerine, değil mi? Yetişemezler. İşte öyle evlatlar var ki annesinin elinden yemediği zaman doymayan evlatlar vardı. Yani başka yerlerde yerse de içerse de acıktığı için karnını doyursa bile evine geldiğinde illa annesinin elinden bir tas çorba içecek, bir tabak yemek yiyecek. Anne eli olmadan doymayan evlatların evlatlarıyız, onların çocuklarıyız. Şükürler olsun ki. Buradan da anlıyoruz ki anne besleyendir. Annenin besleyiciliği, annenin doyuruculuğu sadece yemekten ibaret değil, sadece sofradan ibaret değil, önümüze getirdiği tabaklardan ibaret değil. Annelerimiz bizi ahlakıyla, davranışlarıyla, kocasına olan ilişkisiyle, kayınpederiyle olan ilişkisiyle, çocuğuyla olan ilişkisiyle, dahası Cenab-ı Hak ile olan ilişkisiyle, ibadetlere olan düşkünlüğüyle, haram helal meselesindeki dikkatiyle, mahremiyet meselesindeki dikkatleriyle annelerimiz hayatımızın en mühim öğretmenleridir ve annelerimizin öğreticiliği, öğretmenliği mezun olunan bir öğretmenlik bir okulda değildir. Annelerimiz biz kaç yaşına gelirsek gelelim, annelerimiz öğretmeye, bize belletmeye, bize hayata katmaya, katıştırmaya devam ederler. Hatta bununla da sınırlı olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Annelerimiz hayatın öte yakası.

Ana göçtükleri zaman bile bize bıraktığı öğretilerle, bize bıraktıkları davranışlarla, bize bıraktıkları ilkelerle, prensiplerle bizi eğitmeye devam ederler. Nefsimizin tazikine uğrayıp bir yanlışa sürüklenecek olsak, yapmamamız gereken, yüzümüzü kızartacak, bize yakışmayacak, inancımızla çelişen, kültürümüzle çelişen, aile terbiyemizle çelişen, değerlerimizle çelişen bir şeye nefsimiz ve şeytan bizi yönlendirmeye çalıştığında hemen annelerimizin bir sözü gelir aklımıza ve o sırada derhal kendimizi geri çekmiş oluruz. Dolayısıyla annelerimiz hayatın öte yakasına göçtüklerinde, öldüklerinde bile bize olan anneliklerini, eğiticiliklerini, öğreticiliklerini yapmaya devam ederler. Yeter ki biz onların eğitimlerini, sözlerini, söylemlerini, yapmak istediklerini, duruşlarını, kıyamlarını, rükularını tam olarak kavrayabilelim ve annemizin ilk öğretmenimiz olduğunu ve araya bir sürü öğretmenler alıyor olmamıza rağmen annelerimizin öğreticiliğinin, öğretmenliğinin hiç geçmediğini bilelim, idrak edelim, kabul edelim. Evet, annelerimiz ilk öğretmenimizdir. Sonra babamız öğretmenimiz olur, amcalarımız öğretmenimiz olur, dedelerimiz yer yer öğretmenimiz olur, köyün camisinin imamı öğretmenlerimiz olur, ilkokula gideriz öğretmenimiz olur, ortaokula gideriz öğretmenimiz olur, liseye gideriz öğretmenimiz olur, üniversitede öğretmenlerimiz olur, eğitimlere gideriz, kurslara gideriz, sertifikalara gideriz, öğretmenlerimiz olur, güzel sanatlara gideriz, saza söze gideriz öğretmenlerimiz olur. Hasılı öğretmenlerimiz hep olur. Ama bu parantezin içerisinde, bu parantez böyleyken, bunun hem başında hem sonunda daima öğretmen olarak annelerimiz olur. Evet, hayatımızın sığınağıdır onlar, hayatımızın şifasıdır, gönlümüzün şifasıdır, bereketidir annelerimiz. Sinesine dünyanın derdini ve ağırlığını bıraktığımız halde annelerimizin bir günden bir güne de ah etmezler. Kızdıkları olur, kızgınlıkları olur ama bütün bunlar bizim yanlış yapmamamızla ilgilidir. Evet değerli dostlar, şimdi Hüseyin Turan'dan size bir Yozgat türküsü dinleteceğim. Burada da bir anne figürü var. Hangi türküde, hangi şarkıda yoktur ki? Hayatın neresinde anne yoktur ki? Neresinde onun öğretisi yoktur ki? Bu türküde de hastane önünde incir ağacı türküsünü dinleteceğim şimdi size. Hüseyin Turan'dan gelecek. Başına koysun karalar bağlasın, anam ağlasın.

Evet sevgili dinleyiciler, Radyo Üsküdar'dan bir kez daha selamlar. Heybe programından ben Uğur Canbolat. Bugün pazartesi, 11 Mayıs pazartesi ve biz Heybe programında kaldığımız yerlerden devam ediyoruz. Yeni gelen dinleyicilerimize, radyolarına yeni gelen dinleyicilerimize bir kez daha anne sıcaklığında selamlar, muhabbetler. Değerli dostlar, anneden bahsettik. Tabii bitmez, kısaca bahsedelim. Çünkü biraz da Makarin İsvan'la temas etmek istiyorum. Çok az bilinen bir konu. Aslında tek başına da bir konu olarak da anlatılabilecek bir konu. Biz şimdi annelerimizden bahsettik. Analarımıza rahmet olsun, yaşayanlara uzun ömürler olsun. Vefalı evlatlar olmak nasip olsun bizlere de inşallah, hem göçenlere hem yaşayanlara karşı. Fakat kültürümüzde bir de analık kavramı var. Bu analık kavramı maalesef olumsuz yüklenmiş. Annelere karşı ne kadar güzel şeyler söylüyor isek, analık dediğimizde, anne yerine geçen dediğimizde bir mesafe, bir tık aşağıya düşmüş oluyoruz. Burada da elbette gördüğümüz örnekler var. Buradan hareketle böyle bir yaklaşım gösteriyoruz ama ben sizi başka bir yere götüreceğim. Şimdi Hazreti Peygamber'in aleyhisselam ruhaniyetine selam olsun Efendimizin. Yolunda yürümek, izinde, tozunda, cemalinde yürümek nasip olsun inşallah. Peygamber Efendimizin hayatında iki önemli Fatıma var. Birisi anam dediği Fatıma. Diğeri de anam gibi dediği Fatıma. Şimdi annelerimizden bahsederken, analarımızdan bahsederken Fahri Kainat Efendimizin hayatında yer almış ve devri saadeti de nurlandıran annelerimizi anmadan, onlara bir selam göndermeden, onlara muhabbetlerimizi arz etmeden, onlara gönlümüzü açmadan, ruhumuzda onlara kapılar aralamadan eğer gelip geçersek, bu çok kuru bir anne anlatımı olur. Evet, ülkemizde olumsuz anlamlar yüklense de hassas ve sıcak annelerimiz her zaman oldu. Anne yerine muhteşem geçen

analarımız oldu. Doğurmakla sadece anne olunmayacağını, ana olunmayacağını gösteren anneler bunlar. Gerçekten de sevgi kahramanları ve düz zaman ifadesiyle şefkat kahramanları. Bu konuyu hatırladığımızda, bu konulara geldiğimizde, eğer Fahri Kainat Efendimiz'i hatırlamıyor ve Fahri Kainat Efendimiz'e annelik yapan annemizi, Fatıma annemizi hatırlamıyor isek, orada büyük bir gediğimiz

anlayan, hisseden, kendini geliştirmeye çalışan, eğri çizgileri doğrultmaya çalışan, doğru çizgide istikameti sürdürmeye çalışan insanlar için çok büyük bir gedik, telafi edilmesi zor bir eksiklik olur. Biliyorsunuz Fahri Kainat Efendimizin kızı, Ehl-i Beyt'in de kendisinden yürüdüğü Kevser sırrı ile de almış olduğumuz Fatıma anamız var. Hepimiz biliyoruz. Hasan ve Hüseyin efendilerimizin annesi. Aynı zamanda 2 yaşında ya da 2 aylıkken göçtüğü bilinen Hazreti Muhsin Efendimizin annesi. Hazreti Ali Efendimizin güzellik kelimesinden türeyen 3 evladı var. Hasan, Hüseyin ve Muhsin. Biz onları topluca anarken de Haseneyn Efendilerimiz, güzel efendilerimiz diyoruz. Evet. Ehl-i Beyt'in annesi olan Fatıma annemiz var. Bir de Peygamber Efendimiz'i himayesine aldığında kendisine annelik yapan Hazreti Ali Efendimiz'in de annesi olan yengesi var ve ona ana diyor Efendimiz. Dolayısıyla Hazreti Fatıma'nın Ehl-i Beyt'in annesi Hazreti Fatıma'yı rahmetle analım, muhabbetle analım, gönül niyazlarımızı iletelim. Haseneyn efendilerimize, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin ve Hazreti Muhsin efendilerimize selam edelim. Fakat onu bağrında barındıran, çocuklarıyla beraber ani sofraya oturan, onlarla asla ayrı tutmayan Hazreti Ali Efendimizin annesi olan Fatıma anamıza da rahmetler olsun. Hazreti Peygamber Efendimiz, Fahri Kainat Efendimiz o kadar düşkündü ki Fatıma anasına, anlatılacak gibi değil. Yani yürekler parçalar. Yani biz kendi annelerimizden, analık duygusundan, anneliğin kutsiyetinden bahsederken Hazreti Peygamber'e, Fahri Kainat Efendimiz'e analık yapmış olan Hazreti Ali Efendimiz'in de anası Fatıma anamızı unutursak bütün söylediklerimiz berheva olur, hepsi uçar gider. Bir şey anlatmak istiyorum ama anlatabilir miyim bilmiyorum. Belki de evrenlerin görüp görebileceği en muhteşem merhamet sahnesi, en muhteşem şefkat sahnesi, en muhteşem aidiyet sahnesi, en muhteşem anne evlat ilişkisini anlatan sahnesi. Hazreti Ali Efendimizin annesi, Peygamberimizin analığı olan Hazreti Fatıma annemiz hayatın öte yakasına göç ediyor. Kabri kazılıyor, hazırlıkları yapılıyor, namazı kılınıyor, niyaza duruluyor. Ve sonra büyük bir itina ile kabristana yerine indiriliyor. Bunu Fahri Kainat Efendimiz kendi eliyle yapıyor. Daha önce duydunuz mu bilmiyorum ama Fahri Kainat Efendimiz burada evlat olmanın, bir anneye nasıl davranılması gerektiğinin en zirve, en şahika, en muhteşem, en anlatılmaz, en yüreklere derman olacak bir davranışı sergiliyor Fahri Kainat Efendimiz kendi elleriyle Hazreti Ali Efendimizin

İmam Ali Efendimizin annesini indiriyor, yerleştiriyor kabristana. Ve kendisi de Fatıma anamızın, yani Hazreti Ali Efendimizin anası olan, peygamberimizin analığı olan Fatıma annemizin kabristanda yanında uzanıyor. Onu ahirete böyle yolcu ediyor. Burada tabi bizlerin alacağı çok büyük dersler var, çok ehemmiyetli dersler var. Büyüdükten sonra anneyi tanımamak, kendi işine gücüne daldıktan sonra onları işte arkada bırakmak, emeklerini unutmak ya da sadece mali destekle işin çözüleceğini düşünmek, Peygamber Efendimizin bu şahika vefa örneğini anlamamak olur. O zaman bizim sünnet-i seniyeye ittiba ettiğimiz, Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, tozundan gittiğimiz gibi iddiaların tümü çöp olur. O anneyle beraber kabristanda uzanıyor. Bir müddet onun yanında kalıyor. Ve onu öte aleme böyle yolcu ediyor. Bir nevi diyor ki, ey toprak, sana annemi emanet ediyorum.

Anneler işte ancak böyle emanet edilebilir, böyle yolculanabilir. Analığına davrandığı gibi annelerimize ancak böyle davranabiliriz. Böyle davranmamız gerekir. Peygamberimizin yolu bu, yöntemi bu, sünneti bu, Ehl-i Beyt'in davranışı bu. Sünnet mi istiyorsun? Peygamberin yolundan mı gitmek istiyorsun? Peygamberimizin cemalinden yararlanmak mı istiyorsun? Onun hakikatinden kendi gönlüne bir damla da olsa bir hakikat düşsün mü istiyorsun? O kadar çok örnek var ki işte, ve bunlardan bir tanesi de İmam Ali Efendimizin annesi Fatıma annemizin, Peygamberimiz de büyüten, yetiren, çocuklarından ayırmayan o annemizin yolculanmasında, Fahri Kainat Efendimizin, bir kere daha söylüyorum kulaklarımıza, bir kez daha kalbimize insin inşallah, Fahri Kainat Efendimizin kabire kendi elleriyle indirdikten sonra bir müddet Fatıma anamızın yanında uzanması ve onu ebedi yolculuğa, o vefakarlıkla, o teşekkürle, o muhabbetle, o sevgiyle, o bitmeyen vefayla, muhteşem bir şükran duygusuyla göndermesini hangi kitaplar ifade edebilir? Hangi sözler bunu açıklamaya muktedir olabilir? Nasıl olabilir bu? Buna yürek nasıl dayanır? Eğer biz Peygamber Efendimiz'den bahsediyorsak, Fahri Kainat Efendimiz'den bahsediyorsak, peygamber evinden bahsediyorsak, peygamberin eğitim kurumu olan evinden bahsediyorsak, İmam-ı Ali'den, Ehl-i Beyt'ten, Hasan'ın efendilerimizden, Fatıma analarımızdan, hem peygamberimizin kızı olan hem de analığı olan Fatıma anamızdan bahsediyorsak, buralarda dikkatli olmamız lazım. Ve elbette bir sünnet icra etmek istiyorsak analarımızdan başlayalım. Elbette gönüllerimize nakşetmemiz gereken Hazreti Esma annemiz var. Devri Saadet'ten Hazreti Nesibe annemiz var. Hazreti Sümeyye annemiz var. Hazreti Amine annemiz var. Hatice annemiz var. Fatıma, iki Fatıma annemiz var. Hazreti Ayşe annemiz var. Süt kardeşi olan Efendimizin Hazreti Şeyma annelerimiz var. Tümüne de rahmetler olsun, niyazlar olsun inşallah. Evet değerli dostlar, anne topraktır, anne toprağımızdır, anne sığınağımızdır, anneler hayatımızın şifasıdır, tohumumuz oradadır, kalbimiz onlara düşmüştür, onların tohumları da bizim kalbimize düşmelidir. Bu bir çekirdektir, o çekirdeği kalbimizde büyütmemiz, filizlendirmemiz lazım. Annelerimize hakkını ödeyebilirsek, annelerimize gereken şekilde davranabilirsek, İnşallah evlatları da annelerine öyle davranacak, öyle yürüyecek. Anneler bu yolu bize açacak. İslam olma yolunu, mümin olma yolunu, aşık olma yolunu, derviş olma yolunu, adam olma yolunu, adil olma yolunu, merhametli olma yolunu, şefkatle sarma yolunu, sabırla hayatta dik durma yolunu bize annelerimiz öğrettiler ve onlar öğretiyorlar. İnşallah bunları yeni anne olanlarımızın da kavraması, öğrenmesi, öğretmesi nasip olsun. Şimdi Nazlı Öksüz'den Ağlarsa Anam Ağlar türküsünü dinleteyim size. Sonra da kalan zamanımızda Makarri Nisvan'dan biraz bahsedelim.

Evet değerli dostlar, tekrar merhabalar. Yeni gelmiş olan dostlarımızı bir kez daha selamlıyorum. Radyo Üsküdar'dan, Heybe programından muhabbetler. Efendim, makarr-ı nisvan diye bir kavram var. Bu makarr-ı nisvan kavramını bizim çok iyi düşünmemiz lazım. Makarr-ı nisvanla ilgili söyleyeceklerimizi düşünmek lazım. Bunlar üzerinde bir yorumlamada bulunmak lazım. Anlaması, anlatması zor gibi düşünülebiliriz, öyle anlayabiliriz. Ama makarr-ı nisvanı da bilmeden de bir şey söyleyemeyiz. Makar, yer demek. Mekan anlamına geliyor. Makarr-ı nisvan. Nisvan kadın anlamına geliyor. Yapı stoklarının, yapı çürüklerinin konuşulduğu bir zaman diliminde biliyorsunuz kentsel dönüşüm meseleleri var. Ama bütün bunlar ayrıca da kültürel dönüşümler anlamına da geliyor. Köy ve kasabalardan şehirlere ekonomik zorluklardan dolayı gitmek durumunda kaldığımız da ayrı bir mesele. Ama eskiden büyük şehirlere özellikle insanların gelmesine bir iç vize uygulanıyordu. Yani böyle hurra bir gidiş söz konusu değildi ama modern zamanlarda köyde yaşamayı, köylü kalmayı, toprakla uğraşmayı, hayvanla uğraşmayı, kendi avlusunda yaşamayı, başkalarından kendi mahremiyetini koruyarak yaşamayı, mahfuz yaşamayı, o mahfuziyet içerisinde özgürce yaşamayı ne yazık ki modern zamanların romanları, hikayeleri, filmleri, anlatımları, bizi sıkıştırdıkları ekonomik kıskaç sebebiyle kaybettiğimiz bir makarr-ı nisvan durumumuz var. Eskiden mahalle kültür demekti, semt bir geleneği ifade ederdi. Hangi semttensin, hangi ilçedensin dediğinde, hangi mahalledensin dediğinde bu bir anlam ifade ederdi. Üsküdar'dayım dediğinde bir anlamı vardı. Tophaneliyim dediğinde bir anlamı vardı. Çukurcumalı dediğinde bir anlamı vardı. Kadıköy'den, Moda'dan dediğinde bir anlamı vardı. Ve bütün bu semtler bir kültürü işaret ederdi, size bir şey anlatırdı. Bu semtini söylediğinde civan mert mi, karakteri nasıl, borç aldığında nasıl, hayata karşı nasıl, ehli namus mu, ehli gayret mi, ehli himmetli mi, ehli ilim mi, ehli laklak mı, neyse onu anlardınız. O söz size bir kimliği verirdi. O zamanlar mesken mahremiyeti henüz kaybedilmediği için mesken mahremiyetinin önemi önemsizleştirilmediği için o mesken mahremiyetinin varlığı, mesken mahremiyetinin kabulü, meskenin özel oluşunun idraki ve değer veriliyor olması kaybedilmediği için o mahrem meskeniyetlerin meskenlerin bulunduğu mahalleler de, meskun yerler de, iskan edilen yerler de kıymetli oluyordu. Çünkü oranın bir kültürü, bir yaşayış biçimi, bir tarzı vardı ve herkes birbirini tanıyor, birbirine sahip çıkıyor, birbirini kolluyor, birbirini gözetiyor, birbirinin kötü gününde, iyi gününde o mahalleli olmanın gereği neyse, o kültür, o gelenekli durum neyse buna göre hareket ediliyordu. Mesken mahremiyetinin önemi, buna verilen önem, sokağa verilen öneme dönüşüyordu. Sokağa verilen dönem sokaklara, dolayısıyla mahalleye verilen önem haline geliyordu. Dolayısıyla o meskendeki mahremiyet o sokağa, o sokakta, o mahalleye yansıyor ve bir kültürü, bir davranış genetiğini ve bir geleneği anlatıyordu. Mesken sekene kökünden geliyor. Sükun diyoruz ya. Sekine diyoruz ya. Sekine duası var Cevfen'de mesela.

sekene, sekene çok önemli bir şey. O meskenin mahremiyetinde bulunan bir özellik. Mesken mahrem olmayınca, mahremiyetlerini kaybedince, aleni hale gelince, dört duvara dönüşünce, oradaki o huzur, o muhabbet ve o muhabbetin verdiği alev, muhabbetin verdiği ateş ortadan kalkınca, artık mesken, sekeneden gelen, sükun getiren, rahatlık getiren, sükunete erdiren, sekine veren, insanı rahatlatan bir ortam olmaktan çıktı. Makarr-ı nisvan kaybedildi ve artık kavgaların yapıldığı, tartışmaların yapıldığı, kültürlerin çatıştığı, yeni evlilerin birbirleriyle düşman olduğu, birbirlerinin sırlarını ortaya koyduğu, çoluğun çocuğun yanında ve hatta herkesin yanında her şeyin döküldüğü bir mahremiyetsiz, bir özensiz, bir sekinesiz, bir sekenesiz yerlere dönüştü, dönüştürüldü. Evet, mesken mahremiyeti ifade ediyordu. Hayatın mayası bu meskende, bu meskenede atılıyordu. Yaşamın prensipleri burada şekilleniyordu. Kültürel kodlar burada veriliyordu. Kişisel manevi kültür, kimlik inşası bu sekine içerisinde, bu sekene üzere, bu meskende, bu mahremiyetle yapılıyordu. İşte orası annelerimizin, kadınların nisvanın makarıydı. Onların mülküydü, onların hüküm sürdüğü yerdi. Sekene huzur bulmak demek, sükuna ermek demek, sekinet içinde bulunmak demek, rahatlık demek, durmak anlamına da geliyor sükune, sekine. Durmak anlamları da var. Konaklamak anlamına geliyor. Gecelemek gibi böyle manidar başka anlamları var. Dolayısıyla o mülkiyet kavramı içerisinde kalıyor. Neslin muhafazası o sükunet içerisinde, neslin muhafazası o sekene, o mesken içerisinde olabiliyor. Dışarıdan gelebilecek olan, mahremiyeti kıracak olan, mahremiyeti bozacak olan o sekenenin, o sekinenin, o meskenin dış duvarlarına çarpıp düşmesi gerekenleri içeriye alınmıyordu. O alınmamayı da işte annelerimiz sağlıyorlardı. Çünkü onların bir makarı, bir yeri, bir durağı, bir merkezi, bir noktası, bir kararlılıklarını ifade edebilecekleri bir yer vardı. Oraya makar deniyordu. Makarı nisvan, kadınların makarı deniyordu. İnancımız, kültürümüz, değerlerimiz, sabitelerimiz, zihniyetimiz, hayata bakışımız, iş tutuş açışımız, tarzımız, şefkatimizi gösterme biçimimiz, muhabbetimizi dile getirme biçimimiz, sevgimizi ortaya koyma biçimimiz, sarılma biçimimiz, tokalaşma biçimimiz, teşekkür etme biçimimiz, şükretme biçimimiz, bütün bunlar o makarda, o mahrem yerde gerçekleşiyordu. Orada öğreniyorduk biz annelerimizin tavırlarından. Mahrem kavramı mesela, artık bunları sorsak sokakta belki de karşılık bulacağımız çok insan vardır. Haram yasaklamak demek, men etmek demek, mahrum etmek demek, mümkün olmamak demek, el sürmemek demek, herhangi bir şeyi terk etmek anlamına geliyor sana ait olmaması sebebiyle. Bu kökten gelen, yasaklanan anlamına geliyor, gizliliği ifade ediyor, ihlal edilmemesi dikkat edilmesi gereken bir meseleyi anlatıyor. İşte bu sebeple annelerimizin yaşadıkları o makar, yüksek duvarlar, çatal kapılar var. Evlerin dışında yüksek duvarlar var. O duvarın içerisinde kuyu var. O duvarın içerisinde işte tandır var. O duvarın içerisinde annelerimiz bütün rahatlıklarını orada yapıyor. Çamaşırlarını orada yıkıyor. Ekmeklerini orada yapıyor. Çocuğunu orada emziriyor. Orası onun meskeni, onun makarı, onun makamı ve yüksek duvarlar örülüyor ki onlar orada rahat etsinler. Bir komşu gelse ve oraya bir ev yapsa, makarı nisvana doğru küçük bile olsa bir pencere açsa, o pencereden dolayı aileyi, yani komşuyu uyarma hakkınız doğuyor. Ona diyorsunuz ki burası makarı nisvana bakıyor. Buraya minik de olsa bir pencere açamazsın. Çünkü bu mahremiyetin ihlali anlamına geliyor. Adam hemen penceresini kapatmak zorunda. Mecellede buna ilişkin şeyler.

kurallar var. Diyelim ki kapatmadı, ihtiyar heyetine, o mahallenin büyüklerine, ihtiyarlarına, aksaçlılarına müracaat ediyorsun. Onu çağırıyorlar ve uyarıyorlar. Yapmak zorunda. Diyelim ki yapmadı. Bir şatapat biri çıktı, yapmadı. O zaman mesele kadıya intikal ediyor ve kadı Makar-ı Nisvan'a gösterdiği saygısızlıktan dolayı o adamın orada yaşamasını yasaklıyor, onu başka bir yere sürgün ediyor. Yani Makar-ı Nisvan'a, kadınların makarına çalıştığı yerde, yani örtülü durmak zorunda kalmadığı, avlusunda çocuğunu emzirdiği, yemeğini yaptığı, ocağını yandırdığı, çamaşırını yıkadığı yere ait olan o yüksek duvarlı makara avluya komşu minik bir pencere dahi açamıyordu. Ve bunda ısrar ettiğinde, bu mesele o kadar önemli ki, annelerimizin muhafazası, kızlarımızın muhafazası, orada rahat etmesi, kendi özgürlüklerini yaşaması, orada kendi evlatlarını yetiştirmesi, onlara yapması gerekenleri yapması sırasında bir zorluğa tabi olmaması o kadar önemliydi ki, işte bu sebeple buna Makar-ı Nisvan deniyordu ve ona muhalif davrananların cezalandırılması ile ilgili mecellede ve diğer şeylerde kanunlar vardı. Bu sebeple tapu sicil evraklarından geçmiş olan mevzular var, meseleler var. Taşınmak zorunda kalan, sürülen insanlar var. O sebeple büyük çatal kapılar ve yüksek duvarlar ve o avluda olan şeyler Makar-ı Nisvan idi. Kadınların, nisvanların mahremiyeti çok önemli bir meseleydi. O sebeple bu kapılarda tarihi yerleri gezerken görürsünüz, böyle büyük çatal kapılarda iki büyük zil olur, demir halka olur. Birisi daha kalınca daha büyük, vurduğunuzda çıkardığı ses daha kaba ve daha duyulabilir, daha sert bir ses. Bir de daha ince, daha nazik bir demir halkası daha olur. Bugünkü anlamda zil diyebileceğimiz, onu vurduğunuzda daha ince, daha narin, daha nazenin bir ses çıkartır. Şimdi bu işte, bu iki halka, bu iki tokmak, bu iki zil, Makar-ı Nisvan sebebiyle ortaya çıkmış olan bir davranış. Orası Makar-ı Nisvan olduğu için, kadınların mahremiyeti olduğu için, eğer dışarıdan gelen evin erkeğine gelmişse, bir şey söylemesi gerekiyorsa, bir haceti varsa, o kalın olan tokmakla vuruyor ki içerideki Makar-ı Nisvan kadınlar gelenin yabancı olduğunu, bir erkek olduğunu anlasınlar, ona göre tedbir alsınlar. Eğer gelen komşu kadınsa, çocuksa, Makar-ı Nisvan'ı ihlal etmeyecek olan bir durumsa, o zaman o minik tokmaktan vuruyor. İçeridekiler, o avludakiler, Makar-ı Nisvan'dakiler gelenin bir çocuk, yani mahremiyetin gizlenmesi gerekmeyen bir çocuk olduğunu anlıyordu ya da bir komşu kadın olduğunu anlıyordu. Dolayısıyla kapıyı öyle açıyordu. Bu Makar-ı Nisvan'ı ihlal edenler, zararı fahiş denilen bir kavramla da karşılanıyorlar ve gerçekten tazmin etme durumları da var. Oradan sürülme durumları da var. Ve başka yerlere Makar-ı Nisvan'a saygı göstermediğinden dolayı gittiği de bilinirse, orada da ayrıca böyle yeni sıkıntıların olabileceği de hesaba katılması lazım. Şimdi tabii bizler modernize olmak sebebiyle, köyde artık rızkımızın yetmemesi sebebiyle, isteklerle ihtiyaçların karışması sebebiyle, ihtiyaç olmayan isteklerin ihtiyaçmış gibi kabul ettirilmesiyle, buna kendimizi zorlamamızla, daha iyi yerlerde, daha iyi esbaplarla, daha iyi şekilde çalışalım, iyileşelim derken, içinde şu anda büyük şehirlerde yaşayan, köleleştirilmiş şirketlerde köleleştirilmiş şekilde yaşayan, mesai saatlerine bağımlı ve kötü şartlarda, hani basında böyle, diğerlerde, her yer böyle biliyorsunuz, çalışmak zorunda kalan insanların, o zaman bunlar cazip gösterilmişti ve kadınlarımız o kendi Makar-ı Nisvan'ında kendi işlerini kendi muhtariyetleriyle, kendi istedikleri şekilde, kendi istedikleri zamanda, kendi istedikleri kadar yapabilecek bir özgürlüğe, bir kudrete sahipken, onlar şehre yönlendirildiler. İhtiyaçlar yerine istekler üzerinden yönlendirildiler. İstekler ihtiyaç haline geldi. Ailenin bütün bireyleri çalışıyor olmasına rağmen artık geçinemez oldular. O kocaman avlular, Makar-ı Nisvan'lardan bizi köylerden kasabalara sürdüler. Biz kendi istiyoruz gibi olduk ama onları bize istettiler.

Onlar ister hale getirdiler, onlar için mücadele eder hale getirdiler. Çoluğumuzu, çocuğumuzu ihmal eder, trafiklerde sürünür hale getirdiler ve bu bizim isteğimiz de oldu. Dünya buraya ilerledi. Ve o makarın isfandan çıkan bizler, o büyük avlulardan çıkan bizler, şehirlerde bir sanduka kadar, bir ölü sandukası kadar bir yere razı ettiler bizi ve oraya da balkon dediler. O büyük makarın isfandan küçük kabristan sandukası kadar, bir kabir sandukası kadar yer olan avluya bizi mahkum ettiler ve bizim şeye zamanla buna da övülmeye başladık. Yani ben balkonsuz evde oturamam kardeşim filan dedik. Fakat işler o kadar kötüye gitti ki arkadaşlar, evleri bitişik hale getirildi, metrekarelerden çalındı, duvarlar inceldi, o makarın isvan gibi bir mahalle kültürü, bir mesken kültürü, bir meskene kültürü, mahalle demek girilebilen hali demek, girilebilen mahal demek. Yani oraya girebiliyorsun, orada o meskende, o sükunette yaşayabiliyorsun demek. O senin mahallin, dahil olabildiğin yer, girebildiğin yer demek mahalle. Orada meskenetin vardı, o köyde sekinelerin vardı, sekinet bulduğun evlerin vardı. O avlularda da o sekine ile yaşıyordun. Şimdi modern evlere geldik, akıllı evlere geldik. Asansörden belki çıkabiliyoruz onları ama o kadar ince ki o duvarlar. Yani balkona çıksan, artık balkonlu evler de yok ne yazık ki. Balkonu önemsiyorduk. Avlulardan balkona razı olduk. Şimdi balkonlardan da Fransız balkonu dediğim, balkonumsu olan, balkonun gibi demiri olan ama aslında balkon olmayan yerlere sığıştırıldık. Oralara sığdık. Bedenlerimiz oraya sığdık. Ruhlarımız buna razı olmadığı için depresyonlar, sıkıntılar, kaygılar, stresler, ilaçlar, doktorlar, terapiler gibi bir yere geldik, sıkıştık. Makarri Nisvan'ın kayboluşu, şehirlere gönüllü olarak kendimizi sürgün etmemiz, istekleri ihtiyaç haline getirerek onların peşinde koşmamız, nesillerimizi de elimizden aldı, evlatlarımızı da nesille elimizden aldı. Onları bir sokak kültürüyle, mahalle kültürüyle, bir aile mahremiyeti kültürüyle artık yetiştiremiyoruz. Zaten evim, elimizdeki cep telefonları, tabletler, ne kadar mahremimiz olmayan şey varsa onların tümünü elimizin, avucumuzun içine getiriyor. Oradan gözümüz yoluyla kalbimize intikal ediyor. Oradan ruhumuzu zehirlemeye, işgal etmeye, mahremiyetimizi bozmaya, tahrip etmeye devam edip gidiyor. Çok acı bir mesele. Ya böyle, bunun belki çalıştayları falan yapılmalı, bu makar nisvan meselesinin. Bunu savunanlar da çıkacaktır muhtemelen. Bireysellik açısından vesaire açısından buna da şeyle çıkacak insanlar da oğladınız. Dolayısıyla mevzu mühim aslında. Çok yönlü bir mevzu. Şimdi balkonsuz evlere geldik. Balkonsuz evlerde şeyler çok yakın. Adamların kavgasını görüyorsun, çocuğuyla kavgasını duyuyorsun, eşiyle kavgasını duyuyorsun, eşiyle karı koca münasebetindeki mahremiyetini duyuyorsun. Ertesi gün onunla asansörde karşılaşıyorsun. Bilmemen gerekeni biliyorsun, duymaman gerekeni duyuyorsun, agah olmaman gerekeni agah oluyorsun. Ya nasıl bir yere geldik? Yani o makarri nisvandan, o sükun bulduğumuz evlerden balkonlara sıkıştırıldık. O balkondan karşıdakini görüyoruz. Yani giyinerek çıksan bir türlü, diğer türlü çıksan bir türlü, aralarında konuşuyorlar, kaba kaba adamlar var. Sen oturuyorsun yalnız kalınca, adam erkeğiyle beraber çıkıyor, gömle giymiyor. Diyelim ki işte öylesine çıkıyor. Yani o makarri nisvandan sonra küçük balkonlara razı edildik, avlular balkonlara döndü, balkonlarda balkonsuzluğa döndü. Sükun bulduğumuz evler, sıkıştığımız, birbirimizle görüşemediğimiz, her birimizin ayrı odalarda olduğu akıllı odalar, akıllı evler, o muhabbetin odunu yakmayan, muhabbetin ateşini yakmayan, birbirine sadece ihtiyaç halinde seslenilen ve sofrada oturmak yerine girenin eline bir şey alıp yediği bir yerlere dönüştü. Aynı evde farklı kişiler haline geldik. Yani mevzunun sosyolojik yönü var, mevzunun psikolojik yönü var, mevzunun gelenekle ilgili yönü var, töreyle ilgili yönü var, meselenin dini

anlayış açısından yönü var, var oğlu var. Ama bu da onların işi, onların anlatması gereken bir şey. Fakat şunu söyleyelim. Makarr-ı Nisvan büyük hikayeyi bozan ilk torpillerden, ilk bombalardan, ilk patlayanlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Makarr-ı Nisvan'ı patlattılar. O Makarr-ı Nisvan'dan artık zapt edemez olduk kendimizi, zapt edemez olduk değil mi evlatlarımızı, başka bir şeye dönüştük. Yani üzerine çok su götürür, neyse bu kadarla yetinelim. Ama zihninizde bir Makarr-ı Nisvan kavramı olsun, bir anne, bir analık kavramı olsun. Makarr-ı Nisvan'daki annelerimizle, örneğini verdiğimiz anneleri birlikte bir düşünelim. Ve şimdi de doğurduktan 2 ay sonra çalışmak zorunda kalan, bakım verene bırakmak zorunda kalan ya da kreşe götürmek zorunda kalan, doğurduğuna annelik yapamayan ama adı annelik olan bir yapılanmaya geliyoruz. O annelik duygusunu tam olarak tadamadığı için çocuğun her isteğini yerine getiren, ona rüşvetlerle işte karşılık veren, sonra çocuk buna alıştığı için zaman içerisinde bir narsizme dönen, her isteğinin karşılanmasını mecburi hale getiren bir yere geldik, sıkıştık. Bu büyük mevzu ve bizim millet olma hikayemizin, büyük hikayemizin, kurucu hikayemizin de delik açan bir mesele diye düşünüyorum. Hayırlar olsun inşallah diyelim. Anam ağlar başucumda oturur diye Cengiz Özkan'ın bir türküsü var. O türküyle veda edeceğiz. Bugünlük de bu kadar olsun efendim. Teşekkür ederiz beni dinlediğiniz için. Hepinize hayır ve huzur diliyorum. Muhabbetler efendim.

0: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey sevdanın sırrına erenler. Hani nerede gönül telimize girenler? Kalmadı mı bu illerde bize gönül verenler?

Hasrete, gurbete değil, vuslata taşsın trenler. Arabalar hız haddini aşmasın, çalmasın acı acı sirenler. Ne mutlu sizlere ey bir gönül kapısından girenler. Açalım heybemizi ne çıkacak görelim. Varını veren sıkılmaz, bir selamımız var, verelim.

Efendim, 5 Haziran 2026 Cuma gününden hepinize selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan cümlenize muhabbetler. Değerli dostlar, bugün zarafetten bahsedeceğiz, zürafadan bahsedeceğiz, zarif olmanın ilkelerinden, yöntemlerinden biraz bahsedeceğiz. Zarif olmanın önemini bir kere daha birlikte kavramaya çalışacağız. Hepinize programın şu ilk dakikalarında zarafetler diliyorum efendim. O halde hadi gelin birlikte zarif olalım. Zariflerin deminden, zürafanın muhabbetinden birlikte nasiplenelim.

Değerli dostlar, bu öylesine önemli bir konu ki toplumun bütün katmanlarını içerisine alan, hayatın her anında yanımızda olması gereken ve hiçbir zaman kendimizi onun yanından ırak tutmamamız lazım gelen çok önemli bir konu. Hani derlerdi ya eskiden, yaşadı ama ne yaşadı? Yaşar ne yaşar cümlesini de hatırlarsınız zaten. O halde zarif olmanın, zarafetle yaşamanın, inceden ince yaşamanın bir yolunu, yolağını, yordamını birlikte bulmamız gerekir. Hele şu karma karışık dünyada, telaşesi olan dünyada, vakfesi, duruşu, nefes alması, teneffüsü kalmamış olan bu dünyada zarif toplum olmak, zarif insan olmak giderek daha da önem arz ediyor. Biliyorsunuz zariflerle birlikte olmak, incelikli insanlarla birlikte olmak o insanın inceliğini de gösterir. Daha doğrusu kiminle oturup kalktığın, kiminle nefesini tuttuğun, kiminle muhabbet ettiğin, kiminle yol yürüdüğün, kiminle hangi istikamete baktığın biraz daha senin şahsiyetini, kişiliğini, kimliğini belirliyor. İşte bu sebeple zariflerle birlikte olmak, zarafet sahipleriyle birlikte olmak bir öğreti olarak, söylem olarak bize yansımasa bile, öyle bir söylemle karşılaşmasak bile onların hallerinden, tavırlarından, etvarından bize de zarafetten paylar düşer. Benim hayatımdaki zariflerden birisi olan, hatta en önemlisi olan 2 Haziran'da yıl dönümü bulunan, alemin cemali yansıyan sevgili hocam Doktor Haluk Nurbaki'yi anmadan, onun ismini zikretmeden bu programa başlamam

eksik olur tabii. Zariflerden zarifi, incelerden incesi ve billurlardan billuru bir insan olarak hayatımıza geldi, bize dokundu ve öğretilerini sundu. Hocam Nurbaki olmak üzere bütün zariflere, bütün zürefaya rahmetler olsun, selamlar olsun, muhabbetler olsun. Değerli dostlar, zarif olmak demek sadece adab-ı muaşeret kurallarına uymak demek değil aslında. Şimdi daralan dünyamızda kavramların içerikleri değiştirildiği için, anlam yitimine gidildiği için, onları tek cümleyle izah etmek zorunda kaldığımız için, yani kelimelerin içi, kavramların içi bizden hicret ettiği için, hatta biz onları sürgüne gönderdiğimiz için ne yazık ki o içerisindeki doluluğu, besili hali artık tam olarak söyleyemiyoruz. Zarif dediğimizde ne demiş oluyoruz? Bu bile tam olarak zihnimizde oturmuş değil. Zarifler bizden yüzünü öte döndürmesin. Daha doğrusu onlar döndürmezler aslında ama biz eğer yüzümüzü onlara döndürmezsek, gönlümüzü onlara doğru yöneltmezsek, onların sözlerine, hallerine, etvarlarına, oturuşlarına, kalkışlarına, muhabbet ediş biçimlerine, Cenab-ı Allah'ın vahyine yaklaşım biçimlerine, sevgili Peygamberimiz Fahri Kainat Efendimiz'in yoluna, yordamına, izine, tozuna yaklaşım biçimlerinden onların zerafetleri ortaya çıkar. Dolayısıyla kaba bir adab-ı muaşiret, yani insanlardan yarara dayalı ya da şeye dayalı, toplumun sosyolojisine dayalı bir durumdan bahsetmiyoruz zaten. İnsan ne kadar zarif olursa olsun, eğer Allah'ın vahyine yaklaşması gerektiği gibi yaklaşmıyorsa, Fahri Kainat Efendimiz'e lazım gelen muhabbeti tam olarak duyumsamıyorsa ve buna göre hareket etmiyorsa, hanedanı Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya karşı bir gönlünde kırıklık varsa, bir çizgilerinde bir kırıklık varsa, onun beşeri münasebetlerindeki inceliği, zarifliği elbette önemli ama asla yeterli değil. Son zamanlarda sıkça gözlediğim bir durum, zaman zaman da dostlarımla da bunu istişare ettiğim, muhabbetleştiğimizde oluyor. Cenab-ı Allah'ın ismi anılıyor, Fahri Kainat Efendimiz'in ismi anılıyor ve orada kendini İslam olarak gören, Müslüman olarak gören, kıyafetinde, sözünde, söyleminde bunları ifade etmeye çalışan, böyle bir çevrede, böyle bir kümede olmasına rağmen insanlar istiflerini bozmuyorlar, ayak ayak üstünde oturmaya devam ediyorlar. Evrenlerin öğüncü Fahri Kainat'ın, o nübüvvetin muhteşem temsilcisi Fahri Nebimizin, Resul-i Zişan Efendimizin, Hatem-ül Nebi'nin ismi anıldığı halde, bize rahmeti, bize merhameti, bize vahyi getiren Efendimizin ismi anıldığı halde, içinde en küçük bir titreşim olmayanlardan, böyle yapamadığımızda, o zaman hangi zerafetten bahsedeceğiz, hangi incelikten, hangi gönül yüceliğinden bahsedeceğiz? Rahmeten lil alemin olma sırrını kavrayamadığımızda elbette zarif olmayı, zürafa olmayı da kavrayamamış olacağız. Ve bunun bedelleri gerçekten bunun bedelleri çok ağır oluyor. İşte ondan sonra anne baba ilişkilerinde, baba evlat değil mi, oğul ilişkilerinde, anne ilişkilerinde, sevgili eş ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerdeki nezaket olmaktan ziyade yarara dayalı bir hale geliyor. Yani Fahri Kainat Efendimiz'e zarif davranmayan, Cenab-ı Allah'ın senin için gönderdiği, vahyi yüklendiği, vahyin hamili, vahyin hafızı değil mi, vahyin mübelliği olan o yüceler yücesi Efendimiz'e zarif davranamadığında,

0: vahye de zarif davranamamış oluyorsun. Bunlara zarif davranamayan, ince davranamayan, olması gerektiği gibi davranamayan insanın başka alanlarda zarif olmasını beklemek de biraz beyhude bir bekleyiş oluyor. Evet, Cenab-ı Allah'a hamdolsun, Fahri Kainat Efendimiz'e selam olsun. Onları bizlere tanıtan, anlatan ve Cenab-ı Allah'ın anlattığı gibi vahye bağlı olarak anlatan, Fahri Kainat Efendimiz'in duruşuna, istikametine bağlı olarak anlatan bütün zariflere buradan selamlar olsun diyelim. Efendim, programımızın girişinde Halimiz Ahvalimiz grubundan sizlere bir eser dinletmek istiyorum şimdi. Bu eser Beni Görüp Yüzün Öte Döndürme.
1: Radyo Üsküdar.

Evet, halimiz ahvalimiz grubundan geldi. Beni görüp yüzün öte döndürme. Arkadaşlar, zarafet bahsinde konuyu anlayabilmemiz için yüzümüzü kime döndüğümüz, yüzümüzü kime tuttuğumuz, kimlerin bize yüzünü tuttuğu meselesi de önemli. Çünkü burada bir öğretim de aynı zamanda söz konusu malum. Eskiden değerli dostlar, toplumun dört ana katmanından bahsedilirdi. Bunu dikkatle dinlemenizi arzu ederim. Çünkü toplumun ana katmanları ve o toplumu yoğuran ana katmanlar bunlar. Dört ana katman diye söyleyebilirim. Bunlardan birisi ulema, diğeri ümera, üçüncüsü urefa, dördüncüsü ise zürefa. Biz bugün işte zürefayı konuşuyoruz. Efendim, sadece beşeri münasebetlerle sınırlayamayacağımız kadar inceden ince bir durumdan bahsediyoruz esasen. Dolayısıyla meseleyi biraz da buradan görüp bakmak lazım. Zarafetin bir tarifi gerekirse benim gönlümdeki karşılığı şu: hassasiyetin ihtişamı demek zarafet. Aynı zamanda inceliğin derinleşebildiği kadar derinleşmesi demek. Dolayısıyla bu hassasiyetin, duyarlılığın, empatinin, birlikte bakabilmenin, bölüşebilmenin, infak ahlakına erişmenin, hayatı birlikte yaşadığımızda güzel olacağına inanmanın, evrenin bir bölüşüm, bir paylaşım yeri olduğuna inanmanın, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu diğer insanların en az kendin kadar onların da kıymetli, onların da hassas, onların da kırılgan, onların da incelikli olduğunun kabulünü gerektiren bir durum bu hassasiyet. Hatta zarifler bir ağacın hassasiyetini bilirler. Rüzgarın hassasiyetini bilirler, karın hassasiyetini bilirler, yağmurun hassasiyetini bilirler. Bu zarif insanlar, zürefa olan insanlar yağmura şemsiye bile açmazlar. Biliyorsunuz sonradan

adet değişti ama aslında yağmura şemsiye açılmaz. Şemsiye bilindiğinin tam aksine yağmur için değildir, şems içindir. Şemsiye güneşin yakıcılığına karşı tutulan bir şeydir. Zaten şemsiye denmesinin de anlamı budur. Evet değerli dostlar, bu hassasiyetle yağmurun da, değil mi, yağmura karşı hassasiyeti olur. Kedisine karşı, köpeğine karşı, bahçesindeki ağaca karşı, onun meyvesine karşı hassas olurlar. Bu zarifler şiddet içeren cümleler kurmazlar değerli dostlar. Kapıyı kapat, ışığı söndür, şöyle yap, böyle yap şeklinde de konuşmazlar. Onlar kelimelerin de incelikli olmasına, zarif olmasına, hassas olmasına, onları da kırmamaya gayret gösterirler. Biz şöyle düşünürüz. Söylediğimiz acı bir kelimeyle, şiddet içeren, şeddade olan bir kelimeyle karşı tarafı incittiğimizi düşünürüz. Avam olarak bizler böyle düşünürüz. Ve bu doğrudur da, yani yapmamak gerekir. Ama zarifler kelimenin kendisinin de kırılgan olabileceğini, kendisinin de öfkelenebileceğini düşünecek kadar hassas, ince, narin, duygusal insanlardır. O bakımdan kelimelere bile hassasiyet gösterirler ve sert kelimeler ses tonu açısından, duyum açısından, sesletim açısından o ağır kelimeleri, şiddet içeren kelimeleri dahi kullanmazlar. Söndür demezler, ört demezler, aç demezler. Onlar yerine daha zarif cümleler bulurlar. Bunlar bizim irfan kültürümüzün bize gösterdiği zariflerden bize gelen anlayıştır, cümlelerdir. Kapıyı ört yerine sırlayalım denir. Söndür yerine başka bir şey denir. Değil mi? Yak yerine uyandıralım denir. Yani kelimeleri kullanırken bile o kelimelerin hassasiyetine, orada da hassasiyet olurlar. Giydiği cübbeyi öper, çıkardığı gömleği öper der ki o hassas olan, o zarif olan kişiler. Bugün sen beni korudun güneşten, bugün sen beni korudun yağmurdan, bugün sen beni korudun soğuktan diyerek akşam gömleğini çıkarırken onu öper, teşekkürünü iletir ve onu öyle yıkamaya koyar. Dikkat ettiyseniz yıkamaya koyar dedim. Yıkamaya atar demedim. Çöp sepetine atar, yani atmak da şiddet içeren bir kelime olduğu için bunları asla kullanmazlar. Tercih etmezler. Çünkü onlar zürefadandırlar, zariflerdendirler. İhtişamın, hassasiyetin ihtişamını, incelmenin en derin halini yaşayan insanlardır. Ve toplum onlarla güzelleşir. Cümleler onlarla güzelleşir. Bakış onlarla güzelleşir. Tebessüm onlarla güzelleşir. Cümleler, kelimeler onlarla güzelleşir. Sohbet onlarla güzelleşir. Dinlemek onlarla güzelleşir. Her şey onlarla güzelleşir. Çünkü onlar toplumun zerafet elçileridirler. Ve topluma zerafeti yaygınlaştırmak için, zarifliği yaygınlaştırmak için, hassasiyetin ihtişamını yaygınlaştırmak için, inceliğin derinliğini yaygınlaştırmak için bir ömür boyu, bir hayat boyu kimseden bir şey beklemeden, öne çıkmak gibi bir arzu gütmeden, hatta öne çıkmayı da istemeden, eğer bir şekilde çıkmışsa bundan da mahcubiyet duyarak yaşayıp giderler ve hayata incelik katarlar. İşte bu sebeple değerli dostlar, bugünkü programımızın başlığını "Gel beraber zarif olalım" diye koydum. Müzik
Zariflik diye de isimlendirebilirdik, zarafet diye de isimlendirebilirdik.

dinlendirebilirdik. Mustafa Özdamar'ın Kırk Kandil yayınlarında Zerafet Bahisleri diye bir kitap da var. Kültürümüzde başka eserler de tabii ki bulunabilir. Hani zarafeti, zarifliği tarif ederken bir başkası üzerinden tarif etmek yerine biraz da kendimiz üzerinden tarif edebilir miyiz acaba? Kendimizi de işin içerisine katabilir miyiz? Buna ihtiyacımızı ortaya koyabilir miyiz diye düşünerek gel beraber zarif olalım dedim. Efendim, anne baba ilişkisinde zarif olmak, sevgili yaren ilişkisinde, karı koca ilişkisinde zarif olmak, evlat baba ilişkisinde zarif olmak, öğretmen öğrenci ilişkisinde zarif olmak, çalışan çalıştıran ilişkisinde zarif olmak, toplu taşımalarda zarif olmak, beşeri münasebetlerde zarif olmak, camide zarif olmak, tekkede zarif olmak, zaviyede zarif olmak, konferans mekanlarında zarif olmak, bireysel ilişkilerde zarif olmak, yazarken çizerken zarif olmak, yani hayatın tümünde bir zarafet şemsiyesi, bir zarafet halesi, bir zarafet zerrelerini böyle yayarak yaşamak insana en yakışanı. Mesela öldüğümüzde arkamızdan ne söyleseler hoşunuza gider diye sorsam aklınıza neler gelir acaba? Yani mezar taşınıza ne yazılsa mutlu olursunuz ya da hayatın öte yakasına kanatlandığınızda, göçünüzü bu dünyadan topladığınızda, öte tarafa uruç ettiğinizde, uçtuğunuzda, arkanızdan ne söylese en çok hoşunuza gider. Şöyleydi, böyleydi, öyleydi dedikleri kavram ne olsa hoşunuza gider. Belki yazmak istersiniz. Benim aklıma zarifti demeleri çok çok yerinde olur. Çünkü zarifti dediğinde alimse de onun içine girer, arif etse de onun içine girer, amirse de onun içine girer. Yani hayatın bütününü kaplayan, kapsayan, inceleştiren, narinleştiren bir anlam ifade etmesi sebebiyle zarifti demeleri her şeyi içine alır bir durum. Şöyle bir yapay zarafet durumu da var bildiğiniz gibi. Yapay zarafet, yani yapay çiçekler gibi düşünün. Kokmuyor, koklayamıyorsunuz, öpemiyorsunuz değil mi? Kurutamıyorsunuz kitaplarınızın arasında. Plastikten yapılmış çiçekler düşünün arkadaşlar. Kokmuyor, rengi benziyor sadece. Bizim de biraz yapay zarafetlerimiz buna benziyor. Şimdi dışarıda zarif, el iyisi, insanlara karşı nazik davranıyor, beşeri münasebetler, insani ilişkilerinde kendince zarafet gösteriyor. Vefalı, muhabbetliydi. Güzel. Ama bireysel ilişki yaşadığı, yakın temasta bulunduğu, hayatını ortaklaştırdığı, beraber aynı hedefe baktığı, yol yürüdüğü, yanında uyuduğu, yanında uyumasını istediği, aynı tabaktan yemek yediği, bazen aynı kaşıktan yemek yediği, bazen aynı bardaktan su içtiği ya da göz göze bakarak çay içtiği, göz göze bakarak kahve içtiği, aynı ortamda birlikte yemek yediği kişiye karşı kabalığın en kabasını, hoyratlığın en hoyratlığını, değil mi? Cüretkarlığın en cüretkarlığını gösteren nice kişiler, en çok vefa göstermeleri gereken, en çok merhamet etmeleri gereken, en çok zarif davranmaları gereken, birincil derecede yakınlarına, temasta bulunduklarına, ilişki yaşadıklarına, hayatı paylaştıklarına, hayatı zehir ediyorlar. Ama dışarıda yapay bir zarafet gösteriyorlar. Yapay bir beşeri münasebetlerde, yapay bir muamelede bulunuyorlar. Şimdi buradan da anlıyoruz ki demek ki zarafet bölünebilen bir şey değil. Yani şurada zarif olunur, burada olunmaz. Ya da burada istediğim kadar olurum, zarif olurum, burada istediğim kadar hoyrat olurum diye ikiye bölebileceğimiz bir mesele değil aslında bu. Eğer zarifseniz
her yerde zarifsiniz. Ama en çok sevdiğinize zarifsiniz. En çok ona merhametlisiniz, değil mi? Çünkü o sizin hayatınız.

0: hayatınızı kolaylaştıran, zorluklarınızı gidermenize sebep olan, gönlünüzün hüznünü, kederini paylaşan, değil mi? Sizi aklayan, paklayan, dertlerinizi dinleyen, onları bölüşen, onları Hazreti Hatice gibi alan ya da Hazreti Ali gibi alan diyelim ki, yani örneklendirecek isek eğer kadın ve erkek olarak, birine boşanmaya geldiğinizde ya da kaprislere tutulduğunuzda ya da kıskançlık krizlerine girdiğinizde ya da nefsinizin rüzgarına kapıldığınızda ya da öfkenizin seline den kendinizi kurtaramadığınızda, bambaşka bir insan oluyorsanız, bambaşka bir insan, o zaman o zerafet kutusu içerisinde bir şiddet barındırıyorsunuz demektir. Bir öfke besliyorsunuz demektir. Bir kıskançlık büyütüyorsunuz demektir. Bir paylaşımsızlıkla su veriyorsunuz demektir. O zaman senin zerafetin zerafet değil, zarifmiş gibi görünme eylemi. Bir ara galiba bizim Üsküdar'daki muhabbetlerimizde, türkülü muhabbetlerimizde, gönül bağı muhabbetlerinde galiba söylemiştim. İyi olmak için, daha şöyle, iyi görünmek için gösterdiğimiz gayretin yarısını iyi olmak için göstersek kurtulmuş olacağız. İyi görünmek için daha çok gayret gösteriyoruz. Aslında başka türlü bir yapılanmamız var. Bazı kaçaklarımız var, karanlık noktalarımız var, kara deliklerimiz var, eksikliklerimiz var, zaaflarımız var, sele kapılmışlıklarımız var, anlayışsızlıklarımız var. Ama bunların bütününü örtmek için belli bir çevreye, yani bizi kötü anlamamalarını istediğimiz bir çevreye karşı zarif, incelikli, anlayışlı, merhametli, fedakar, bilgili, diyelim ki toplumun hassasiyetlerine, inançlarına dikkat eden bir yapıdaymış gibi göstermek için çektiğimiz gayreti, göstermek için değil de bunları olmak için eğer göstermiş olsaydık, hakikaten artık zariflerden olma durumumuz söz konusu olabilirdi. En büyük azabı en yakınlarına yapan insanların zarafetlerinden, zarifliklerinden herhalde bahsetmek çok yapay bir şey olur. Eşine zarif değil, karısına zarif değil, kocasına zarif değil. En ufak bir şeyde rekabete giriyor, yarışmaya giriyor, küçültmeye giriyor, tartışmaya giriyor, yansıtarak konuşuyor, savunmacı bir dil geliştiriyor ya da onu kıskandıracak, onu işte kendi bulunduğu yerden çıkartarak öfkeye sürükleyecek bir yere getiriyor. İşte siyaset onlardan bir şey, işte maçlar onlardan bir şey, alanlar, yani o alanlar. Ama bireysel hayatta da bunlar olabiliyor. Evet, mevzuyu dağıtmayalım. Özellikle bireysel ilişkilerde İsar diye bir ahlak var. Kitaplara baktığınızda bunu görürsünüz. İsar ahlakı. Senin ihtiyacın var ama önce o diyorsun. Sen gerginsin, sıkıntıdasın, buralımdasın, bir şeyler başına geldi. Ama sevdiğinde ya da muhatabında, dostunda da bunu gördün. Önce ben rahatlayayım demek yerine, önce seni rahatlatayım, önce seni dinleyeyim, önce seni bu kederden kurtarayım demek, işte o hassasiyetin ihtişamı, inceliğin derinleşmesi anlamına gelen bir tavırdır ki tam da insana yakışır, tam da mümine yakışır bir haldir. Yani muhatabımızın ihtiyacını kendi ihtiyacımızdan önceleyebilme ahlakına İsar ahlakı diyoruz. Bu İsar ahlakına ulaşamayanların, önce sen diyemeyenlerin, önce senin ihtiyacın, önce senin rahatlaman, önce senin sükunete ermen diyemeyenlerin zarifliğinden bahsetmemiz elbette mümkün değil. Efendim, alimin zarafeti var, amirin, ümeranın zarafeti var, ehli kalplerin, irfan ehlinin zarafeti var, zariflerin de bir zarafeti var. Müzik.
1: konu galiba...

Anlaşılıyor değil mi? Hani böyle mümkün olduğunca yayarak anlatmaya çalışıyorum. Sizin bildiğinizden tabii şüphem yok ama yani en azından hani kalıcı bir video oluyor işte ya da radyoda kaydediliyor. Belki o sesler zaten Cenab-ı Allah tarafından kaydediliyor. Yani doğru bir şey söylemiş olalım. Efendim, alimin zarafeti ilmiyle mağrur olmamasıyla mümkündür diye düşünüyorum. Ve öğrenme ihtiyacını kendinden gidermemesiyle mümkündür diye düşünüyorum. Ben alimim, bitti. Benim bilgim böyle bitti. Her şey bu, en doğru bu, en hakikat bu, en marifet bu. Başkaları bilmiyor, ben biliyorum. Ben ehli necatım, onlar değil gibi davranışlar, anlayışlar, yaklaşımlar alimin zarafeti açısından kabul edilebilir olmasa gerek. Mesela amirin zarafeti, yani yöneticinin, ek kullananların zarafeti. Bu aynı zamanda aile reisliğinden, anne olmaktan çocuklarına, baba olmaktan çocuklarına, müdür olmaktan okulda ya da şef olmak, yönetici olmak iş yerinde, onları da düşünün. Ek, yani bir yönetim gücü kullanmak. Amirin zarafeti mesela ne olabilir dersiniz? Amirin zarafeti ise tahakküm etmeden, kendi nefsini kayırmadan adalet ve merhamet üzere olması ve bu merhametini, adaletini göze sokmadan yapması. Zulümden hiç bahsetmiyorum. O zaten olmaması gereken bir şey. Ve güç kullanması gerektiğinde, bir tehdit durumu gerektiğinde bunu orantısız olarak kullanmaması ve gerekmedikçe de yürürlüğe sokmaması amirin zarafetindendir diyebiliriz herhalde. Ürefanın, yani irfan ehlinin, ehli kalbin zarafeti ise kalbiyle görmesi ve kimseyi kendinden gayrı tutmaması, onlar ve ben dememesi, biz ve onlar dememesi de arifin zarafetinden olsa gerek. Herkesi aynı potada görmek, herkesi Allah'ın kulu olarak görmek, herkesi merhamete değer, herkesi sevgiye değer, herkesi iyiliğe değer görmek de ürefanın, yani irfan ehlinin zarafeti olsa gerek. Bizdense şöyle, sizdense böyle diyerek bir ayrıma gitmemesi, Allah'ın kullarını bir ayrıma tabi tutmaması, onları kalbinde cem etmesi, hepsini bir görmesi, kendi çocuğuyla komşunun çocuğunu ayırmaması, kendi kardeşiyle diğerini ayırmaması gibi mesela, ya da tabiat varlıklarını, kainat varlıklarını kendinden ayırmaması, onları hor görmemesi, ağaca tekme atmaması, kediye tekme atmaması, rüzgara karşı söylenmemesi, yağmur üşüttü dememesi, güneşin yakıyor dememe, güneşi yakıyor dememesi gibi düşünün. Yani ürefanın zarafeti de kalbiyle görmesi, kalbiyle hissetmesi, hassasiyetin ihtişamını burada açığa çıkarması ve kimseyi kendinin dışında, gayrında görmemesi, onları düşman olarak addetmemesi de ürefanın zarafetinden diyebiliriz. Girişte biraz bahsetmiştim, bir de zariflerin zarafeti var ya da zürefanın zarafeti var. Onlar da hayatın her alanında ve her anında, hem her alanda hem her anında muhataplarını Allah'ın kulu olarak görmesi gibi ince bir davranış. Harputtu Kemal Efendi Hazretleri edepli ve adil demiş. Hamza abi, eyvallah, çok güzel. Allah yarattı yerine, Erzincan lehçesiyle de biraz yaşlı da, Allah yar etti diyordu mesela. Yani Allah'ın yaratması, onun sevmesiyle değil mi, muhabbetiyle, ilmiyle, iradesiyle olan bir şeyse eğer, onları kendinden ayrı görmemek ve onları düşmanca muameleye tabi tutmamak, ince davranış. Su içtiği tası sevmesi, üstüne çektiği yorganı sevmesi, giydiği gömleği sevmesi, yürüdüğü ayakkabıyı kıymetlendirmesi, o bitince onu çöpe atmaması falan, çok kıymetli bir şey. Bazı alimler, ehli kalp eskiyen elbiselerini atmazmış.
yeni

0: almak zorunda kalmışsa, o elbiseleri de eskiyen olursa onları yama yaparmış, minder yaparmış. Annelerimizi hatırlayın. İşte bu Anadolu irfaniyetinin getirdiği bir zarafettir. Annelerimiz hiçbir elbiseyi, hiçbir gömleği, hiçbir pantolonu atmazlar. Ondan bir şey yapar. Kullanılabilecek bir şey yapar. Başka bir yerde değerlendirir. Çünkü onu atmaya kıyamaz. Yılkı atları gibi onları gönderemez. Bu bana çok hizmet etti. Bu ceket bana çok hizmet etti. Bu gömlek bana çok hizmet etti. Bu yorgan bana çok hizmet etti. Bu su içtiğim tas bana çok hizmet etti diyerek onlara bir kimlik, onlara bir mana, onlara bir şahsiyet, onlara bir değer verir. Evet, zarafet ehlinin zarifliği de, zarafeti de hayatın her alanında ve her an gösterilebilecek bir incelik, bir hassasiyetin ihtişamı. Bu zarifler insanın hüznüne eşlik eden bir şarkıya da hürmet gösterir. Bestekarına hürmet gösterir. İcracısına hürmet gösterir. Güftesine, kelimelerine hürmet gösterir. Çünkü o benim hüznüme eşlik etti. O şarkı benim hüzün arkadaşım. O şarkı, o türkü benim keder arkadaşım der. Ona da hürmet gösterir. Eğer bir demde, bir zamanda onu o hüzünden çekip çıkarmışsa, o zaman kendisine eşlik eden, o demde, o zamanda kendisine eşlik eden o şarkıya da hürmet gösterir. Böyle bir şey. Kendisini heyecana getiren türkülere, ozanlara hürmet gösterir efendim. Benim sadık yârim kara topraktır diyen Aşık Veysel'in o dizelerini, bir de bu zarafet anlayışı, kavramı, açıklaması üzerinden lütfen bir dinleyin. Dolayısıyla zarifler her şeye hakkın namına bakıyorlar. Canlı cansız ayrımı yapmıyorlar, böyle bir şey. Efendim, babalarımız tabii akla gelir. Büyüklerimiz, dedelerimiz akla gelir. Onların bize davranışları akla gelir. Biraz lafı uzattım. Tabii ayrıca bununla ilgili olarak söylenebilecek başka şeyler var ama ben şimdi çağrışımlarla not aldım. Bir de bizim babalarımız vardı biliyorsunuz. Fatih Kısaparmak'tan "O benim babam". Babalar bizim zarafet pınarımızdır. Anneler bizim zarafet oluklarımızdır, kaynağımızdır, gözemizdir. Dedelerimiz, ecdadımız, atalarımız böyle. Onlara bu gözle bakalım. Zarafetin bize aktığı o olukları, o çeşmeleri, o pınarları yeniden bir daha düşünelim ve onları sevelim ve o anlayışla "O benim babam" diyelim.
1: Radyo Üsküdar.
0: Ölmüşlere rahmet, yaşayanlara güzel, sağlıklı ömür dileyerek tabii ki.

mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ

Evet değerli dostlar, Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan, Heybe programından sesleniyoruz sizlere. 50 dakikayı geride bıraktık. Yine bugün yola revan olduk. Heybemizi attık omuzumuza ve çıkanı da dostlarla, sizlerle üleşmeye, paylaşmaya, sohbetleşmeye devam ediyoruz. Efendim, İstanbul'da ilk kahvaneyi açan ve zarifler olarak anılan Şamlı Şems ve Halepli Hakem gibi şahıslar varmış ve bir cemiyet kültürünü oluşturmuşlar. İnternetten baktığımızda böyle bir bilgiyle de karşılaşıyoruz. Zarafet yalnızca, ben de girişte söylediğim gibi, görgü kuralları değil, dış görünüş değil, bir karakterden, bir tavırdan, bir şahsiyetten, bir oluştan, bir duruştan bahsediyoruz. Sesini yükseltebileceğin yerde düşürebilmek önemli. İnceden inceye düşünmek önemli. Kırabileceğin yerde, incitebileceğin yerde incitmemek önemli. İncitmemek de zarafetin tabii ki aynı zamanda bir gereği. Dolayısıyla zarafet sadece insan davranışları itibariyle düşünmemek lazım. Yani resimde de, tabloda da bir zarafet var. Mimar Sinan'ın eserlerindeki zarafeti bir şey söylemeden geçebilir miyiz? Onların duruşundaki narinliği, ihtişamı, o zarafetteki muhteşemliği, o derinliği, değil mi? Anlamadan geçebilir miyiz? Ecdadımızın, dün anlatmaya çalıştığım Gurebai Laklakan dediğimiz

Kanadı kırık leylekleri için bir şifahane, bir hastahane düşünmesini o zarafetin bir parçası olarak saymayacak mıyız? Yoğun kış günlerinde kurtlar aşağıya inmesin diye dağlara et parçalarının atılması, aç kurtların doyurulması konusunu da yine o zarafetin bir parçası olarak da düşünemez miyiz? Dolayısıyla bir de tabii insanın şöyle bir hassasiyeti var. Bağırmayan bir peygamberimiz var. Masaya vurmayan bir peygamberimiz var. Çay bardağını fırlatmayan bir peygamberimiz var. Ben peygamberim haşa olan, ne dersem yapacaksınız demeyen bir peygamber. Yani inceden ince, zariften zarif, hassasiyetin ihtişamı, inceliğin derinliği olan bir nebinin ümmeti olarak bizler de bu inceliği biliyor olmamız lazım, dikkate alıyor olmamız lazım. Söylediğim gerçektir, söylediğim ayettir, söylediğim hadistir, söylediğim hayatın hakikatidir, söylediğim işte doğrunun en doğrusudur diyerek bağıra, çağıra, masalara vurarak filan, yani sözün şiddetini harekete geçirerek söylediğimizde bundan insanlar fıtraten, yaratılış gereği elbette etkilenmeyecekler. Bundan nasiplenmeyecekler. Biz burada sadece muhtemelen kendimizi tatmin etmiş olacağız. Dolayısıyla hani kırmaktan, sesimizi yükseltmekten, sesimizi değil sözümüzü yükselteceğiz. Sesimizi değil manayı yükselteceğiz. Sesimizi değil hassasiyetimizi yükselteceğiz. Sesimizi değil inceliğimizi yükselteceğiz. Sesimizi değil müsamahakarlığımızı, toleransımızı yükselteceğiz. Belki bunları ve daha buna bağlı olarak aklımıza gelmeyen pek çok şeyi yapabildiğimiz zaman bir zarafet toplumu olacağız. Ve işte o zaman gel beraber zarif olalım cümlesinin hakkını vermiş olacağız. Zarafet güçsüzlük demek değil. Zarafet yetkinlik sahibi olmamak değil. Zarafet bir erke sahip olmamak değil. Yani bir ilmin olabilir ama ilminle dövmezsin. Ehli irfan olabilirsin ama insanları onunla etkileyip kendince bir şeyler yapmazsın. Ya söyleyebileceğin çok söz vardır ama yerinde, zamanında ve kıvamında muhatabına göre söylemek de yine o zarafetin özelliklerinden birisi. Yani zarafet aslında bir ölçülülük demektir. Bir yerindelik demektir. Yerli yerinde olmak, zamanında olmak ve o sırada söylenmesi gerekeni en ince şekilde, muhatabın anlayabileceği şekilde, o sıradaki duygu durumunu dikkate alarak söylemek demektir. Hani bir sitcom dizide vardı ya, ben gelir ortaya koyarım atarım, kim ne anlarsa anlasın gibi bir anlayış. Tabii zariflerin anlayışı değil. Dolayısıyla medeniyetlerin inşasında, kültürlerin imarında zariflerin duruşu çok önemli. Mimari olarak çok önemli, şiir estetiği olarak çok önemli, şiir poetikası olarak çok önemli, alimlerin ilimlerini ifade etme biçimleri açısından çok önemli. Alimin öğrencisine gösterdiği saygı, o saygının kendisine dönmesi bakımından önemli. Toplumda yöneticilerin hötmöt demeden, değil mi, yönettiklerinin de kendisine karşı saygısını sağlamak için bir yönetişim biçiminde meseleyi ele alıp götürmesi önemli. Yani inceden inceye bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir medeniyet seviyesi, yani bir binayı inşa ederken bile oraya koyduğun tuğla önemli. Oraya koyduğun temel taşın yontarken bile, değil mi, onu incitmeden zarif bir biçimde yapmak önemli. İnsanları kendiyle kavgaya tutuşturmamak önemli. Fitneye sebep olmamak önemli. Bilgiyi mesela bir kırbaç gibi kullanmamak önemli. Manevi mertebeleri, yani zariflik açısından bahsediyorum, onu da bir kırbaç gibi kullanmamak önemli. Kendine diyelim ki bir şey manevi güç vehmediyor. Kendini mürşit zannediyor.

alim zannediyor. İlhama mazhar olarak zannediyor. Misal, bunu bir kırbaç olarak kullanamazsın ki. O seni bağlayan bir durum. Dolayısıyla onları, yani kendin zannını gerçek olarak kabul edip hadi düşün peşime, sizi ben kurtaracağım, sizi ben götüreceğim, hakikati ben söylüyorum, bu zamanın dili benim gibi anlayışlarda o iman zerafetini

nefretine çok da uyan şeyler değil diye düşünüyorum. Güç olacak ama merhamet de olacak. Yetkinlik olacak ama zarafet de olacak. En iyi mimar zarif biçimde, en iyi ressam zarif biçimde, en iyi yazar zarif biçimde, en iyi alim zarif biçimde, en iyi arif zarif biçimde. Onun gönlüne dokunurken, sözlerini icra ederken, ifade ederken, bağırarak, çağırarak değil. Camilerdeki vaazların niye tesir etmediğini düşünüyoruz peki? Bediüzzaman'ın vaizlerin, nasihlerin, nasihatçıların nasihatlerini tesir etmemesiyle ilgili söylemleri var. Yani niye nasihatlar mesela ayet söylüyorsun, hadis söylüyorsun, kelamı kibar söylüyorsun, niye tesir etmiyor? O ayetin ya da hadisin ya da anlatılan şeyin gerçek olmadığından değil ki, sen onu söyleyemediğin için, zarif biçimde söyleyemediğin için, ona layık biçimde söyleyemediğin için, onlar senin ağzına oturmadığı için, senin kalbinden gelmediği için, ruhunda pişmediği için, vicdanında tartılmadığı için o sözü sadece bir mikrofon gibi söylüyorsun, bir teyip gibi söylüyorsun ve öfkeyle söylüyorsun, şiddet koyarak söylüyorsun, onları bilmeyen, kendini bilen gibi söylüyorsun, bir ast üst oluşturarak söylüyorsun zihinsel olarak, benim aslımdasınız demeseniz bile böyle oluyor. Yüksek kürsülerden konuşuyorsun, cemaate ayar veriyorsun, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, bayram bitti ama cumaya işte gelmiyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle diyorsunuz, ertesi gün dolmuyor. bir dahaki bayrama kadar da gitmiyor. Yani nasihlerin, nasihatlerinin, vaizlerin önerilerinin, nasihatlerin tesir etmemesini düşünmek lazım. Şimdi vaizlerin, nasihlerin, nasihatçıların nasihatları tesir etmiyor da şey tesir ediyor mu? Mürşitlerin yaklaşımları tesir ediyor mu? Yani kendini mürşit olarak görenleri. Çünkü onlar da o etrafındaki yoğunluğu onları kurtarmak, onlara manevi pipaya kazandırmak, kendisinin bir mertebede olduğuna inandırdıklar için o etraftakiler onun vesilesiyle kurtulabileceklerini, onun vesilesiyle yırtabileceklerini, onun vesilesiyle öte tarafta o sınıfı geçebileceklerini düşündükleri için o ilişkiyi kuruyorlar. Günümüz insan, yani günümüz merdiven altı mesela şeylerde. Yoksa orada da bir zarafet ilişkisi yok. Hazreti Peygamber'in sahabesiyle kurduğu bir zarafet ilişkisi olmadığı sürece İşler tersine gidecek her zaman olduğu gibi. Yani bir bedevi geliyor. Buranın efendisi Seyyidi kim? Seyyidina diyor. Kim buranın Seyyidi kim? O sırada Fahri Kainat Efendimiz selam olsun ruhaniyetine su dağıtıyor. Bir milletin efendisi ona hizmet edendir diyor. Zarafeti görüyor musunuz? Yani kendisi böyle postlarda oturup, daha güzel koltuklarda oturup, böyle işlemeli altın varaklı varaklı bir şeylerde oturup, bir abilik pozisyonlarına bürünüp, işte alim pozisyonuna bürünüp de gelsin gitsin, bana getirin gelin, her geldikçe elimi öpün, ondan sonra gittikçe elimi öpün, selam vermeden çıkmayın, selam vermeden girmeyin, serfuru etmeden olmaz filan demiş midir mesela Peygamberimiz? Hayalinizdeki zarif o peygamber, o ince peygamber, zerafetin ihtişamını en yüce yerde ifade eden, en yüce şekilde ifade eden, vahyin hamili olan peygamberimizin böyle davrandığını düşünebiliyor musunuz? Böyle mi davrandı? O zaman biz zarafetten bahsederken şunu da düşünmemiz lazım. Peygamberin ilmini temsil ettiğini bize söyleyenlerin zarafetine bakmamız lazım. Peygamberimizin maneviyatını, ruhaniyetini temsil ettiğini söyleyenlerin zarafetine bakmamız lazım. Zarif değilse, zürafadan değilse, o zaman orada bir soru işareti koyup bir kere daha düşünmekte yarar var. Efendim, dünya zaten çok gürültülü bir yer. Bu dünyada çok sıkıldık. Trafiklerden sıkıldık. Yoğunluklardan sıkıldık. Ödemelerden sıkıldık. Yalancı kibarlıklardan sıkıldık. Kibirli davranış, yani buna karşı kibirli, buna karşı böyle mütevazı davranışlardan, ikircikli durumlardan sıkıldık. Münafıklıktan sıkıldık. Mürailikten sıkıldık. İbahilikten sıkıldık. Yani bunlardan artık kurtarıp bir zerafete doğru gitmemiz lazım. İnsanların yanında nasıl göründüğünü düşünüp, Allah'ın katında nasıl göründüğünü düşünmemekten ruhlarımız sıkıldı. Kimsenin görmediği yerde zarif davranamayıp,
kaba davranıp evde, şurada, burada insanların gördüğü yerde zarif

miş gibi davranışlardan, davranılmaktan ve davranmaktan da sıkıldık. Kaldırmıyor ruhumuz artık. Bu stresler, bu kaygılar, bu korkular, bu depresyonlar, bu hastalıklar, bu kendini önde görmeler, kendini öne atmalar, kendini bir şey görmeler, durmadan bir Mehdi çıkıyor, durmadan bir kurtarıcı çıkıyor falan filan. Bakıyorsunuz işte, yani bir enteresan bir ruhsal hastalık içerisindeyiz. Çünkü ilim zarafette birleşmeyince, irfan zarafette birleşmeyince, yöneticilik zarafette birleşmeyince, karı koca olmak, sevgili olmak, yaren olmak, dost olmak, arkadaş olmak, muhabbettaş olmak, pirdaş olmak, yoldaş olmak zarafette birleşmeyince bir tahakküm çıkıyor bir taraftan. O tahakküm ise zarafeti bozduğu için etkili olmuyor cümlelerimiz. Sözlerimiz etkili olmuyor. Abi diye dişini sıkıyorsun, bir müddet sonra kaçıyorsun. Hocam diye dişini sıkıyorsun, bir müddet sonra kaçıyorsun. Müşidim diye dişini sıkıyorsun, bir süre sonra aynı şeyleri tekrar ettiğini görüyorsun. Ve sana hiç manevi yol aldırmadığı halde öyleymiş gibi davranmasını beklediğini görüyorsun, sıkılıyorsun, kaçıyorsun. Yani herkes kendi hayatında biraz bunları düşünmeli. Mesela birinin romanını okuyorsun. O muhteşem yazar, muhteşem edebiyatçı diyorsun. Ve bir gün yakınlaşıyorsun, imza gününe gidiyorsun ya da işte bir şekilde tanışmış oluyorsun. O tanıdığın adamın, okurken sevdiğin adamla onun zerre alakası olmadığını görüyorsun. Zarafetten gram miskal nasip almadığını görüyorsun. Halbuki sen değil mi ona öykünmüştün, onu öne çıkarmıştın, onunla işte okumayı sevmiştin, ona imza ettirmek istemiştin. Öyle olmuştu, böyle olmuştu. Mehmet Akif'e atfedilen bir söz var. Uzaktan diyor tanıyıp sevdiklerinizi, yakından tanımayınız, hayal kırıklığına uğrarsınız diyor. İşte bu zarafetin yokluğundan adam bize kendini öyle göstermiş yazılarında ama hakikatte öyle değil. Seninle otururken mütevazının mütevazısı gibi oluyor. Bir gün işin düşüp gittiğinde kapısında bekçilerden içeri giremiyorsun gibi oluyor. Teşekkür ederim. Allah razı olsun Meryem. Yani dolayısıyla zarafetin dille ifade edilmesi, zarafetin halle ifade edilmesi, zarafet ve güç ilişkisinin, zarafet ve ilim ilişkisinin, zarafet ve manevi paye iddiası ilişkisinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buralardan bakmak lazım. Buralardan bakınca inşallah kendimize bir yol buluruz. İnsan en çok da aslında zarafetten sınanır, biliyor musunuz yani? Alim ama ulan diyorsun bu olmamış diyorsun ya. Adam ilmini döve döve. Alimlerin ekranlardaki tartışmalarına bakın. Meşreplerin birbiriyle ilişkili söylediklerine bakın. Değil mi? Herkes birbirini fırkayı dalile olmakla, dalalette olmakla, hidayette olmamakla, fırkayı naciye olmamakla, Allah bize lütfetti, Allah bizim meşrebimize lütfetti, Allah bizim hocamıza lütfetti, bizim mürşidimize lütfetti, o tekilere lütfetmedi gibi böyle haşa seçkinci bir şey de zarafet içermiyor. Onda da bir hakikat olabilir. Onda da bir güzellik olabilir diye düşünmek zarafet zaten. Çünkü o zariflerin birbiriyle etkilenmesi ve üstüne bir şey koyması ancak bununla mümkün. Sert yargılardan kaçınalım, sert ifadelerden kaçınalım, tahammülsüzlükten kaçınalım. Vicdanlı davranmayı, merhametli davranmayı, eşit ilişki kurmayı geliştirelim. Bir çiçek gibi, yani bir gelinciğin koklanması gibi, bir çiçeğin koklanması gibi görüntüsü, zarafetini öyle düşünelim ve inşallah böyle yaşayalım. Bugün de zarafetten bahsetmeye çalıştık. Gel beraber zarif olalım dedik. İnşallah karşılık bulmuştur. Bu arada anmaktan geçmeyelim. Zarif deyince Cahit Zarifoğlu'nu da hatırlayalım. Pazartesi günü vefat yıldönümü. Ben bugünden rahmet dilemiş olayım kendisine. 7 değil mi? 7 Haziran vefat yıl dönümü. Allah rahmetiyle muamele etsin. Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, Türk Edebiyatı'nın en özgün ve gizemli şairlerinden birisi. Tarihimizde 7 güzel insan olarak da biliyorsunuz geçiyor.
Onunla ilgili filmde çevrilmişti. İkinci yeni akımının imge gücünü kullanabilen, mistik yanı güçlü olan,

İslami bir dünya görüşünü de açığa koyan, onlarla harmanlayanlar, kendine has, kapalı, zarif, ince, metaforik, 7 Haziran evet, metaforik bir biçimde anlatan çok güzel bir insan, çok güzel bir yazar, çok güzel bir şair, çok güzel bir adam 7 Haziran'da göçmüştü. Allah rahmet eylesin. Bu aralar da bir Cahit Zarifoğlu şiiri okunsa, bakılsa iyi olur. Onun imgeci ve kapalı anlatım meselesi, mistik çizgisi önemli. Dergicilik yaptığı, insanlara mektuplar yazdığı, yönlendirdiği, yeni şairlerin, yeni edebiyatçıların çıkmasına sebep oldu. Yani zarif davrandığı, zarif yaşandığı, Zarifoğlu olarak geldi, Zarifoğlu olarak göçtü. Evet değerli dostlar, bugün de söyleyebileceklerimiz bunlar. Pazartesi inşallah yine hayırla birlikte oluruz. Ama bu akşam yol Üsküdar'a düşenleri muhabbet bağı meşkin için bekleriz. Salih de geldi, meydanımızın sahibi. Hayırla huzurla görüşelim. Hepinizi muhabbete selamlıyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Gel beraber zarif olalım diyorum. Birlikte zarif olalım. Kelimeleri öfkeden arındıralım, kalbimizi öfkeden arındıralım, nefsimizi yarışmacılıktan arındıralım. Eşit düzlem içerisinde ilişki kurmayı arındıralım. İlimi bir sopa olarak, bir kırbaç olarak kullanmayalım. Kendimize verdiğimiz manevi payeleri bir kırbaç olarak kullanmayalım. İnsanlara kendimizi kurtarıcı gibi sunmayalım. Çünkü bunlar zarafete sığmayacak şeyler. Bu arada iş güvenliği uzmanımız Burak Helvacı ve avukatımız Mustafa Balcı, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çağdaş, eyvallah, selam olsun. Hayırla huzurla görüşelim efendim. Gel beraber zarif olalım. Gel birlikte zarif olalım. Birbirimizin gönlüne dokunalım. Birbirimizin gözlerine güzel bakalım. Birbirimize güzel kelamlar edelim. İncitmeyen cümleler kuralım. İçinde şiddet içermeyen, şeddade olmayan kelimeler kuralım. O kelimeler bize böyle bir rüzgar esintisi gibi gelsin. Öylesine zarif gelsin, serinletsin bizi, saçlarımızı dalgalandırsın, ruhumuza inşirah versin. İyi ki gördüm, iyi ki baktım, iyi ki konuştum, iyi ki sözümü sözüne değdirdim, iyi ki bakışını bakışıma değdirdim, iyi ki yüzümü yüzüne döndürdüm diyebileceğimiz bir incelikte, ihtişamın zarafetine ulaştığımız bir hayat yaşayalım. Olabildiği kadar, yapabildiğimiz kadar, başarabildiğimiz kadar. Ama niyetimiz bu, amelimiz de buraya doğru gidecek tabii. Niyetimiz bu olunca amelimiz de buraya gidecek. Kim kazanmış kötülükten? Kim kazanmış kabalıktan? Kim kazanmış bağırıp çağırmaktan? Kim kazanmış kendini öne atmaktan? Kim kazanmış en doğrular benim bildiklerim demekten? Hangi alim kazanmış? Çünkü sonraki gelen alimler onun üstüne bir şey koyuyor. Sonra gelen arifler o bilgilerin üzerine bir şey koyuyor. Hayat bir devri daim ve sürekli üzerine konularak gidiyor. İlim donan bir şey değil, irfaniyet donan bir şey değil. O bakımdan biz olalım, ilmimizle kimseyi dövmeyelim. Çevremizin fazlalığıyla kimseyi dövmeyelim. Mensubu olduğumuz ya da işte öyle hissettiğimiz siyasal anlayışla ya da meşrebi anlayışla kimseyi dövmeyelim. Biz kendimizi kurtulduk, başkalarını da işte fırkayı dalleden kurtulmayanlar, dalaleti olanlar diye görerek zarafetin sınırlarını aşmayalım. Herkesi Allah'ın kulu, Allah'ın severek yarattığı kulu olduğunu bilelim. Allah'ın onları yarattığını, yar ettiğini bilelim. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına yapmayalım. Hatta hiç yapmayalım, kendimize yapsak bile, ki kendimize yapmak da zarafet sınırlarını aşar. Çünkü sen de sana emanetsin. Sen de kendine sahip değilsin. Senin vücudun sana emanet, gözün sana emanet, dilin sana emanet, elin sana emanet. Her şeyin sana emanet. O emanet bilincine ulaşmak da zarafetin zaten bir gereği. Dolayısıyla tekrar başa bağlayacak olursak, Allah'ın vahyine karşı zarif yaklaşmak lazım. Üzerimize alınmak lazım. Oradaki münafık ayetlerini münafıklara, kafir ayetlerini kafirlere, müşrik ayetlerini müşriklere gönderip kendimize sadece böyle cennet ayetlerini filan almak o zarafet anlayışı içerisine sığmaz. İnceliğin ihtişamına yakışmaz. Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, tozundan gitmemek zarafete

yakışmaz. Onun alemlere rahmet olarak gönderildiği sırrını, inceliğini hissetmemek, bize verilen ömrü veren Allah'ın o nimetine karşı zarif davranmamak olur, ince davranmamak olur, anlayışlı davranmamak olur, mukabeleyi eksik yapmak olur, yanlış yapmak olur. Bütün bunları bir zarafet çerçevesi içerisinde düşünebiliriz ve gel beraber zarif olalım. Yani bugün diyelim ki mesela kızdığımız birine, öfkelendiğimiz birine, hörelendiğimiz birine, sesimizi yükselttiğimiz birine, kendimizi yüksek onu altta gördüğümüz birine, kendimizi kurtulmuş onu dalalette olan gördüğümüz birine, gel bugün birlikte zarif olalım, gel beraber zarif olalım diyelim. Ne olur mesela? Ya gel beraber biraz incelik, ince olalım. Gel beraber biraz merhamet edelim. Gel beraber biraz zarif olalım. Değil mi? Sahabenin birisi öyle diyor ya, gel seninle bir saat iman edelim. Serafi zarif olan bu demek aslında. Gel seninle bir kere daha güven tazeleyelim. Gel seninle bir kere daha iman tazeleyelim. Gel seninle bir kere daha ikrar tazeleyelim. Gel seninle bir kere daha hayatın inceliğine yürüyelim. Gel seninle bir kere daha mananın kalbine yürüyüşe çıkalım. Gel seninle bir kere daha ruhumuza incelikle, sükunetle, rahmet damlaları gibi dokunalım. Gel beraber zarif olalım. Peki efendim, tekrar hayırlı cumalar diliyorum. Hayır ve huzur diliyorum hepinize. Beyaz giyme toz olur. Barış Manço'nun Bulamadım, Zürafa'nın Düşkünü, Beyaz Giyer Kış Günü türküsünü dinleterek veda etmek istemiştim. Onu bulamadım. Onun yerine kabul ederseniz Hüseyin Turan'dan bir Bolu türküsüyle veda edelim bugün de programımıza. Pazartesi buluşmak üzere ama bu akşam Cuma Üsküdar'da buluşmak üzere. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Eyvallah.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
0: Radyo Üsküdar.

0: Ah yeni düştüm düzen, tutmaz telen.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer. İle geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor.

Mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha. Şimdi en güçlü sesi seç. Senin vaktin, senin geleceğin. Unutma, hayat tercihtir.

0: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini inançlar konusunda yapay zekada oldukça gündemde olan bir konu hocam. Şöyledir sorumuz. Yapay zekaya İslami literatür yükleyerek sorduğumuz sorulara verdiği fetvalara güvenmek psikolojik açıdan nasıl değerlendirilir?
1: Yani fetva bir nevi hukuki bir tabirdir. Yani bir kimsenin doğru yanlış nasıl yapacağını söyler. Yani onun için mesela şeyde de internette soruyorsunuz. Mesela dini gerçekleri doğru mu yanlış mı diyorsun. O bir elindeki kendinde var olan bilgilere göre bir fikir veriyor ama altında şunu yazar. Hata yapabilir diye altına da sorumluluk sana aittir. Yani buna hemen inanma buradaki bilgilere, sorgula diye söylüyor. Yani bir yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştırıcı bir şey. Çok faydalı bir şey ama onu bir sanki kutsal varlık gibi görme yaklaşımlar çok tehlikeli. Her şeyi bilen bir varlık gibi görme çok tehlikeli. Bu telefon gibi, bir otomobil gibi hayatımızı kolaylaştırıcı olarak düşünelim. Yeni konularla ilgili bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Çoğu zaman da güzel bilgiler de veriyor. Onu söyleyeyim yani. Yapay zekaya dini sorular sorsunlar ama muhakkak bunu daha iyi bilenle ikinci bir kontrol yapsınlar. İkinci bir görüş alsınlar, kontrol alsınlar. Daha çok sorgulasınlar. Yani hatta böyle yapay zekayı şaşırtan sorgulamalar da

0: yapılıyor. Yapay zeka bu soruya cevap veremediği için düşünmeye ihtiyacım var diyor. Düşünmem lazım diyor. Yapay daha dürüst davranıyor birçok şeyde cevap veremediği zaman. Onun için yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Dini konularda sorsanız söyle. Mesela şeriat nedir diye sorsanız yapay zeka hemen şer'i kelimenin etimolojisini söylüyor. Şer diyor mesela şeria nehri var değil mi? Ne var? Suriye'nin başkanı Şara. Bunlar ne demek? Şeriat kökünden geliyor. Şara yol gösteren demekmiş. Şeria nehri su kaynağına giden yol demek. Yani şeriat demek aslında bir doğru yolu sana gösteren demek anlamına geliyor. Yani onu politik anlam yüklememek gerekiyor. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir kitabı anlamamız için herhangi bir kitabı anlamak için üç şeye bakılır. Giriş cümlelerine bakılır, sonuç cümlelerine bakılır, aradaki öğretiye bakılır. Giriş cümleleri özet verir, sonuç cümleleri bağlayıcı olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığım zaman nasıl başlıyor? Fatiha ile başlıyor. Fatiha'da ne diyor? İyilerden mi olacaksınız, kötülerden mi olacaksınız? Ve veled dalin diyor. Yani din demek hesap günü demek. Din hesap kelime, hesap günü demek. Din gününe, hesap gününe dikkat edin ve yani hayatınız sonuna geldiğiniz zaman bir hesap vereceksiniz. Ve veled dalin amin derken de yoldan sapanlardan olmayın. İyicillerden mi, kötücüllerden mi olacaksınız? Bunu düşün diyor ve çeşitli peygamber kıssaları anlatıyor. Her peygamber kıssası aslında bir motivasyon hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki ana temaya baktığımız zaman bak tevhid var, Allah'ın birliğini anlatıyor. İkincisi ahiret, öldükten sonra hayatla ilgili ayetler ikinci ağırlıkta. Üçüncü ağırlıkta adalet konusunu çok önem veriyor. Hatta Şerif Mardin diyor ki ya ben Kur'an-ı Kerim'i okudum, hiç devlet yönetimiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Neden acaba? Cevap veremem, anlayamadım diyor. Çünkü vermiş adalet demiş işte. Adalet demek öyle yani. Yani kendi kendinizi nasıl yöneteceğinizi siz karar verirsiniz. Size bıraktım ama tek şartım adalet uymanız diyor. Adalet diyor ve ahlak. Ahlak, ibadet. Bunlarla dört tane ana teması var burada. Bunu görüyorsunuz. Bir örneği de şeyde vardır. Peygamberimizin Asr-ı Saadet'te Hulefai Raşid'in döneminde biliyorsunuz. Seçimle gelmiş halifeler. Bir şekilde. Yani babadan oğula geçmemiş. Seçimle peygamberimiz vefat ederken herkes yerine Hazreti Ali'yi vekalet bırakacak, halife bırakacak derken bırakmamış. Yani demek ki insanlık artık gelişti. Kendi kendini yönetebilecek seviyeye geldiniz diyor. Ama daha sonra tabii hilafet saltanata inkılap ediyor ve ortada asırlardır süren bir şey dönem başlıyor. Yani özünden sapmış bir dönem başlıyor. Ama şu anda aslında bu insanlık kendi kendine yönetecek döneme insanlık yeniden geldi. Onun için ben demokrasiyle İslamiyet arasında doku uyuşmazlığı olmadığını düşünüyorum. Bunu da söyleyebilirim. Ve Kur'an-ı Kerim'in son ayetine baktığımız zaman nasıl bitiyor anlam olarak? Niye nasıl bitiyor? Nas felak sureleriyle bitiyor. Ne Nas felak sureleri ne? Böyle bir dünya hayatına yaşadıktan sonra zorluklarla karşılaşacaksınız, sınavlardan geçeceksiniz. Bu kıssaları kendinize rehber edin. Ama problemleri çözemezseniz bana sığının diyor. Bak, kötülüklerden, şeytanın şerrinden, hasetten bana sığının diyor. Haset de insanın hayatında en çok hata yaptırtan şeydir, kıskançlık. Kıskançlığın sebebi de insandaki analoji duygusudur bak. Akıl yürütme yöntemlerinden birisi analoji, benzetme yapmak, kıyas yapmak. Şeytan kendisini ne yapmış? Böyle insanla kıyaslamış, yoldan şaşmış. İlk Hazreti Adem'in iki çocuğu Habil Kabil, iki kardeş birbirini kıskanmış, kıyas yapmış, kıskanmış, yoldan çıkmış. Onun için yani insan en çok kötülük yaptırtan duygu kıyas duygusu ve ortaya çıkan kıskançlık duygusu. Şeytani bir duygu olarak biliniyor. Bütün bunları anlatıyor ve bunun sonucunda da bana sığının diyor. Kur'an-ı Kerim'in ana fikrine baktığımız zaman aslında bizim hayatımızda çok önemli bir yol gösterici, bir kutsal metin olduğunu görürüz.
1: Nevzat Hocam, burada sizden öğrendiğim bir başucu sözünü de söylemek isterim. Hazır teknolojiyi konuşuyorken, teknoloji bizatihi tarafsızdır.
0: Evet. Değil mi? Yani yapay zeka ya bu gözle soru sorsunlar, emin olun oradaki bilgileri yol gösterici olur.

0: Artık programımızın sonlarına doğru hocam, benim de çok beklediğim bir sorumuz vardı sevgili izleyenimizden gelen, ateizmle ilgili hocam. Nevzat hocam, insanlar zamanla mı ateist olur? Dini duyguların yoğun yaşayan bireylerde psikolojik sorunların daha fazla görülme olasılığı nedir?
1: Ateist olan insanlarda mı? Evet. Şimdi ateist kişilerde, yani ateizm de bir inançtır, onu söyleyeyim. Nasıl? Bir inançtır. Çünkü ateizm bilimsel bir kavram değildir. Yani bilim inançtır. Hatta şey olmuş böyle, adamın birisine, gencin birisine soruyorlar, ben ateistim. Bizki arkadaşlar diyor ki, ben senin ateist olduğuna inanmıyorum diyor hepsi. O zaman çocuk en son diyor ki, bak Allah şahit olsun ki ben ateistim diyor. Yani düşün, yani sıkıştığı zaman inanç bu onun. Ya bu ateizm bir inançtır, onu söyleyeyim. Bir bilimsel bir kanıta dayalı bir bilgi değildir. Onun için kimi inançlar, rasyonel inançlar bilimseldir. Rasyonel olmayan inançlar bilim dışıdır. Onun için biz rasyonel inanç içerisinde olursak bir insanın ateist olması mümkün değil. Onun için inançlarımızı düşünce hakikate götüren 4 tane yol var. Biri deney ve gözlem, işte laboratuvar, fizik, kimya gibi, yani yaptığımız şu andaki bir pozitif bilimin laboratuvarı. Hakikati götüren ikinci yol akıl yürütme yöntemleri. Bu düşünce deneyleridir bunlar. Mesela teorik fizik böyle bulunmuş, MR cihazı böyle bulunmuş, kuantum fiziği böyle bulunmuş. Önce teorik fizikte düşünce deneyleriyle böyle olmalı deniyor, deneyler yapılıyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda kuantum dolanıklığı kanıtlandı. 2022'de yanılmıyorsam Nobel ödülü aldı iki fizikçi. Bu kuantum dolanıklık ne demek? Bu zamanın izafiyetini Einstein ispatlamıştı. Şimdi maddenin izafiyetini ispatladı. Madde diye bir şey yok. Aynı anda hem varız hem yokuz. Bir sanki biz madde gibi görünen bir evrende yaşıyoruz. Yani gerçek evren, yaşadığımız evren bizim için bir illüzyon şu anda. Yani böyle bir yaşıyoruz. Bu sorusunu sordurdu bu. Bu nedenle böyle bir durumda ateist bir insan eğer samimi ise akıl yürütme yöntemlerini kullanır. Bak, laboratuvar var, akıl yürütme yöntemleri var. Üçüncüsü rasyonel sezgiler var. İnsan hakikat arayışı içerisine giderken Newton'un elmayı düştüğünü gördüğü zaman yer çekimini bulması gibi, Arşimet'in şeyi bulması gibi böyle. Yani bunlar rasyonel sezgiler, yani akla uygun sezgilerle bu doğru diyorsun. Ondan sonra kanıtlamaya çalışıyorsun ve kanıtlıyorsun. Ve dördüncüsü de rasyonel inançlar, hakikate götürür. Rasyonel inançlar. Bir 4 yolda hakikati bulabilir insan. Gata'dayken 93 yılında böyle doçent arkadaşlarla yemekten sonra sohbet ediyorduk. Ateist olan bir arkadaşım, ateist olarak bilinen arkadaşımız geldi bana, dedi ki, soru masada herkese sordu. Sen Tanrı'ya inanıyor musun? İnanıyorum dedi. Yani sırayla sordu. Neden inanıyorsunuz dedi. Yani sorguluyor çocuk. Aramıyor, hakikati aramaya çalışıyor. Kendisi inanmıyorum diyor. İşte beni rahatlatıyor. Diğer arkadaşı beni mutlu ediyordu. Bana sordu. Ben bilimsel olarak inanıyorum dedim. Çocuk şaşırdı. Bilimsel olmaz ki. Bilim ayrı, din ayrı dedi. İkisi bir arada olmaz ki dedi. Hayır dedim ben. Karl Popper'ın 1920'li yıllarda tespit ettiği bir akıl yürütme yöntemi var. Bu yanlışlama yöntemi. Yanlışlama yöntemi. Mesela bu odada diyelim bir iğne olmadığını göstermek için, olduğunu göstermek için ispatlamam yeter. Olmadığını göstermek için, yani senin tezini yanlışlamak için duvarların işi dahil olmadığını kanıtlamam lazım. Sen bu evrende bir yaratıcının olmadığını kanıtlayabilir misin? Kanıtlayamam dedi. Ondan sonra soruyu kesti. Ama yemek yemeyi bıraktı, böyle oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor. Yani ateizmi demek ki kanıta dayalı değil bir bilgi. İşte yani ateizm sorusunu soranlar muhakkak hakikati arasınlar. Ateizm de bir inançtır. Tanrı'nın olmadığını ispat edebiliyorlarsa, ölümden sonraki hayatla ilgili açıklama getirebiliyorlarsa o zaman saygı duyarız. Ama yani şu anda evrende istisnasız tek gerçeklik ölüm gerçekliği. Yani Tanrı, yaratan Allah hiçbir şeyi kontrolünü almış, hiç kimseye vermiyor. Biri ölüm, ikincisi geleceğin kontrolünü sadece ben bilirim diyor. Sizde değil diyor.

0: ben bilirim. Yani onun için insan kontrol duygusu, yani yüksek insanlar kendini yeryüzü tanrısı gibi görüyorlar. Yeryüzü gibi tanrısı görmesinler. Yani biz yeryüzü tanrısı değiliz. Kontrol edebileceğimiz gücümüzün yettiği şey var, yetmediği şey var. Ve hayvancıklar da bizi dinliyorlar, onaylar gibi. Bu soruyla böylece bitirelim.
1: Açık alanda olmanın faydası hocam. Evet. Güzel bir ortamdayız. Şöyle ki hocam, aslında o zaman aşırı dindarlıkla alakalı değil. Yani biraz bilinçsizlik ya da az bilgiden de kaynaklanıyor gibi düşünebiliriz ateizme. Son olarak Nevzat hocam, en güzel soruyu en sona sakladım diyebilirim. Şöyle, inanç ve mantığa artık bir seyircimiz çok güzel bir soruyla değinmiş. Şöyle, İnsanlar yaşamın anlamını ve evrendeki yerleri keşfederken bazen mantığa, bazen de sezgilere dayanırlar. Fakat bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur? İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
0: İkna olmamaya çalışmak
1: bilinçsizce inanmak anlamına çalışmak.
0: Yani kişi böyle durumlarda, yani bu çok güzel ya.
1: Çok güzel. Şükür sabrınız.
0: Yani çok dilsiz dostlarımız hayvanlar, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Neyse, biz şey yapalım. Devam
1: eşlik
0: edelim. Soruyu bir daha tekrar okuyalım.
1: Tabii ki. Tam olarak okuyayım. Bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur?
0: Mantıklı
1: İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
0: Şimdi bilimle dinin inanca yaklaşımı şöyle. Yani bir din diyor ki, Tanrı'nın varlığını baştan kabul et, rahat et diyor. Ama daha sonra aklına uygun olup olmadığı ile ilgili analiz yapabilirsin diyor din. Akla uygun olmayan şeyleri din dışına atabilirsin diyor. Din, tevhid dini diyor ama bunu. Bilim ne diyor? Bir şeyi ispat etmeden inanma diyor. Bilim, pozitif bilim ne öğretir? İspat etmeden inanma diyor. Şu anda akıl yürütme yöntemleriyle, mesela İbn Sina şöyle söylemiş. Öldükten sonra hayat, ahiret hayatı, öldükten sonra diriliş bir inançtır. Bunu kabul ederiz ama akıl bu yoldan gitmez demiş. Bir İbn Sina'nın zamanındaki bilgilerle onu kanıtlayamamış işte İbn Sina, ama inanıyorum ama ispat edemiyorum demiş. Ama 21. yüzyılda biz şanslıyız. Şu anda nörobilimin etkisiyle, kuantum fiziğinin etkisiyle, yani akıl yürütme yöntemlerinin beyindeki algoritmaların, beyin algoritmayla çalışıyor çünkü. Onların bulgularıyla biliyoruz ki biz şu anda inanç, rasyonel inanç var. Ve mantıklı din ve bilim mantıksal bir çerçevede birleşiyorlar. Temel mantıklar. Ama bu ancak tevhid inancında olur. Tevhid inancının diğer inançlardan farkı nedir? De bunun en güzel anlatan, tevhid inancını anlatan bir yaratıcılığı, öyle bir yaratıcı olmalı ki madde ve uzay cinsinden olmamalı. Madde zaman cinsinden olmamalı. Yani bu doğurulmamış olmalı ve doğuran olmamalı. Diğer bir özelliği, her şey ona muhtaç olmalı, o hiçbir şeye muhtaç olmamalı. Her şey onun kontrolünde olmalı ama o kendini göstermemeli. Her mutlak ilim sahibi olmalı, mutlak irade sahibi olmalı, mutlak güç sahibi olmalı, mutlak hikmet sahibi olmalı. Mutlak hikmet süper determinizm demektir. Bizim görünmediğimiz sebepler var. Biz göremiyoruz ama var. Bu demektir. Bu sahip olmalı. Böyle bir inanç olursa ancak akla uygun inanç oluyor, rasyonel inanç oluyor. İşte bunu Bilgelik Psikoloji kitabında bunu anlatmaya çalıştım. Rasyonel inancı. Bu inanç, inanç psikoloji kitabında da 2010 yılındaki bunlar anlattım. Bunlar tesadüfi varoluşu değil, tasarımsal bir varoluşu gösteriyor hayat. Biyoloji bilimi, fen bilimleri. Fen bilimleri varoluşu tek tanrı inancına aykırı değil, tek tanrı inancının kanıtı durumdalar şu anda. Onun için Allah'a götüren üç tane yol var. Bak, birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Peygamberimiz hayatı, üçüncüsü de kainat kitabı. Kainat kitabı, fizik, kimya, biyoloji, nörobilim, bütün bunları incelediğimiz zaman hepsi varoluşu açıklayan birer bilgi ve kanıt haline döndü. Onun için bu zamanda bilime bu gözle bakacağız. Trafik levhalarına bakarken ya ne güzel süslü, ne güzel yapılmış bir levha dersen, o sadece onun ismine önem vermiş olursun. Anlamına önem vermemiş olursun. Trafik levhasının anlamı nedir? Buna

0: manayı harfi deniyor. Yani bir büyük bir kitabın küçük bir harfi gibidir. Büyük bir anlamın bir parçası gibidir. Kendi ismiyle varoluşu anlayamayız. Bir kalemi ele aldığımız zaman o kalemin anlamı nedir? Yazı yazmak için. Kalem kendisi için yok. Süslü bir varlık olduğu için yok. Anlam boyutuna bakarsa bir insan, evrene, kainat kitabını anlamsal boyutla bakarsa varoluşunu, evet, yaratanı bulur. Ama anlam boyutuyla bakmazsa, evrenin nasıl çalıştığına bakarsa bulamaz. Ama evren neden var diye bakarsa, onun için pozitif bilimler evrenin, kainatın, varoluşun böyle nasıl çalıştığıyla ilgilenir. Ama anlam bilimleri evrenin neden var olduğuyla ilgilenir. Onun için anlam gözüyle baktığımız zaman hakikati buluruz.
1: Nevzat Hocam, bugün din ve inanç psikolojisini kıymetli hocamla ele aldık. Şöyle ki hocam, sosyal medya platformlarınızdan gelen mesajlar ve DM'ler üzerinden yorumlara da dayalı olarak söylemek isterim ki, kaç kalbe dokunduğunuzu, ne kadar çaresiz kalan hayatlara yol olduğunuzu burada sevgili izleyenlerimizin huzurunda size iletmek isterim. Var olunuz hocam.
0: Rica ederim.
1: Sevgili izleyenler, bir sonraki sohbet serimizin konusunu birlikte belirlemek isteriz. Görüşleriniz, düşünceleriniz bizler için kıymetli. Aşağıda yorumlar kısmına lütfen bırakın. Sağlıcakla kalın efendim.
2: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, Kurucu Rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: yağmurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Ne olur takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim ıhlamurlar çiçek açtığı zaman.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Ihlamurlar çiçek açtığı zaman ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Ne olur takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.
1: Radyo Üsküdar.
2: Martıların gözlerinden dinledim. İstanbul'un boğazı yanmış tüm gece. Yıldızlar şahitlik etmiş, güya suçlu benmişim. Oysa, oysa canım, yemin olsun yanağımdan süzülen denize. Ben bu şehre yüreğimi içirmedim. İçirmedim.

Sensizken İstanbul'da bir kez olsun, bir kez olsun gülmedim. Yokluğun var, sen yoktun, ölüm, ölüm geldi, ölmedim. Ağladım, ağladım yüreğimde sen. Sen de divane İstanbul. Oy gece gözlüm, oy gece gözlüm, oy.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Teybe, hazırlayan ve sunan Uğurcan Bolat.

7 Mayıs 2026 Perşembe gününden sizlere sımsıcak merhabalar efendim. Değerli dostlar, yine bambaşka bir konuyla, farklı bir konuyla, yitirdiğimiz, fakirleştiğimiz bir konuyla yine sizlerle birlikte olacağız. Hali kaybetmek üzerinde konuşmaya gayret edeceğiz. Önceleri kaybettiğimiz hallerden birisi bu. Önceleri insanları gülün üzerine yazardık. Gül üzere yazardık ve gülden yazardık onları. Yani onları kalbimize yazardık. Kalbimizde misafir ederdik. Bu hal kaybedilmiş hallerden birisi olarak görünüyor şu anda çağımızda. Önce sen diyebilen, önce komşum diyebilen, önce annem, önce babam, önce yek diğeri diyebilen bir dünyadan, bir anlayıştan, bir yapıdan, bir yapılanmadan önce ben diyen bir yapıya geçmiş bulunuyoruz. Ne yazık ki. Kaybettiğimiz mühim hallerden birisi de önce sen demek yerine önce ben diyen bir anlayışa gelmek.

Bu gerçekten acınası bir durum. Bizler yine insanları güle yazmaya devam edelim, gülle yazmaya devam edelim, gül gibi yazmaya devam edelim ve gülü koruma ihtimamıyla dostlarımızı, gönlümüzü, arkadaşlarımızı, yarenlerimizi korumayı sürdürelim. O hali kaybetmeyelim. Değerli dostlar, bugün heybemizde hali kaybetmek var. Bu kelime çıktı. Bunun üzerinde konuşacağız ama dün yaptığımız gibi yine bir derviş selamıyla, bir derviş selamlamasıyla başlayalım. Heybemiz bununla başlasın efendim. Merhaba ey yarenler, merhaba ey dervişan, merhaba ey gönlü güzeller, merhaba ey güzel hallerini kaybetmemeyi umut haline getiren, güzel hallerini kaybetmemek için gayrete gelen ve kaybettiklerini yeniden elde etmek, kazanmak için çırpınan güzel dostlar, merhaba. Doğrunun yanındadır Allah Azimuşan. Kestirme bir yolu bilmeli, erken varamaz her koşan. Düze inecektir elbet karlı dağları aşan, sonunda huzur bulur menziline ulaşan. Mevlam kimseyi koymasın yarı yolda, ilahi sevdayı oturttuk gönül tahtına. Yiğit her dem vefalıdır ahdına, açalım heybemizi, görelim ne

0: gelir elimize, zurna da peşrev olmaz, ne çıkarsa bahtımıza. Evet, heybemizi omuzumuza aldık. Bugün de bu Perşembe gününde Radyo Üsküdar'dan yine heybemizle yol almaya başlıyoruz. Ve hali kaybetmek üzerinde konuşacağız ama önce Gül'e yazdıklarımıza bir selam olsun. Gül gibi yazdıklarımıza bir kalem selam olsun. Ve Gül'ün aslında kalbimiz olduğunu ve Hazreti Peygamber'i işmam ettiğini, çağrıştırdığını da unutmayalım. Özhan Eren'le başlıyoruz. Gül'e yazdım adını.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Evet, Özhan Eren'den sonra tekrar beraberiz. Radyo Üsküdar'dan, Üsküdar Üniversitesi'nin radyosu Radyo Üsküdar'dan ben Uğur Can Polat. Heybelerini omuzlarına almış ve yola bizimle revan olmak isteyen dostlarımıza bir kez daha sımsıcak selamlar, bitimsiz merhabalar efendim. Değerli dostlar, hali kaybetmekten bugün bahsedelim istiyoruz. Kaybettiğimiz hallere belki doğru bir ilerleme, bir yürüyüş yapmış oluruz. İnsanın hali kaybetmesi, halini kaybetmesi, bulunduğu hali yitirmesi gerçekten sıkıntılı bir durum. Tabii burada yitirilmiş olan halin iyi olması, kavi olması, sağlam olması, imanlı olması, cesur olması, muhkem olması da çok önemli. Eskiden hatırlayınız babalarımızı, annelerimizi, dedelerimizi, ninelerimizi hatırlayın. Hayatın getirdiği haller üzerinde ne kadar onlar ne kadar sağlıklı duruyorlardı, ne kadar kavi duruyorlardı, ne kadar dirençli duruyorlardı ve hiçbir zaman ümitlerini bütün zorluklara rağmen kaybetmiyorlardı. Buradan da anlıyoruz ki onlar bir asla, bir esasa, bir sabiteye, bir sütuna, bir değişmeze, bir hakikate, sarsılmaz bir gerçeğe dayanıyorlardı. Hallerini bunun etrafında oluşturuyorlardı. Mesela adil bir halleri vardı. Merhametli halleri vardı. Yardımsever halleri vardı. Eğer tarlada bir komşu kalmışsa, tırpanını yetiştirememişse ve tarlada kalmışsa, onu orada bırakıp, yalnız başına bırakıp, çünkü kalmışsa muhtemelen yardımcısı yoktur, çocuklar yoktur, yaşlıdır vesairedir. Tarlada kalmışsa kendisi onu tarlada bırakarak harmana gitmeyi ayıp sayan fertlerin torunlarıyız, çocuklarıyız. Ben işimi erken bitirdim, o bitiremedi diye düşünmez. Bunu kendi haline, kendi kavi duruşuna, kendi manevi duruşuna, kendi komşuluk duruşuna, kendi adamlığına muhalif bir tavır olarak görürdü. El birliğiyle gidilir, ona yardım edilir, onunla beraber birlikte harmana geçilirdi. Modern dünya bize maalesef yarışmacılığı, rekabeti birinci öncelik ve başarı olarak kabul ettirdiği için arkamızda kalanlara yardım edelim, o kalmasın, onun da eşi görülsün demek yerine herkes kendisinin kaptanı oluyor, kendi gemisinin kaptanı oluyor ve önce bitirmeyi, önde gitmeyi artık maharet sayar bir hale gelmiş durumdayız. Hepimizin çok bildiği bir hikaye, Sultan Fatih tebdili kıyafet yaparak kıyafetini değiştirerek sultanlık kıyafetiyle halk kıyafetine girerek, yani zaman zaman esnafı denetlediği, halkın arasına karıştığı olurdu ki bunu pek çoğu yapıyordu. Çoğunuz hatırlayacaksınız, hepimizin duyduğu, kulak aşinası olduğumuz bir mesele var. Bir esnafa gidiyor, bir şey alıyor, başka bir şey daha almak istiyor. O başka bir şey daha almak istediğinde o günün esnafının hali, o günkü esnafın ahlakı, o günkü esnafın paylaşımcılığı, o günkü esnafın empati duygusu, o günkü esnafın birlikte iyi olma, birlikte kalkınma, birlikte müreffeh olma, birlikte kazanma anlamındaki ahlakı sebebiyle o esnaf Sultan Mehmet'e ne demişti?

Efendim ben siftahımı yaptım. Bu ihtiyacınızı da lütfen komşu esnaftan karşılayınız. Evet, böyle yüksek mertebeli, yüksek erdemlerin içinden çıkıp gelen insanlar olarak bizler bu erdem zayıflamalarımızın farkına varmayalım diye, bunlar üzerinde düşünmeyelim, bunlar üzerinde tefekkür etmeyelim, buradaki eksiklerimizi, kaybettiğimiz hal üzerinde düşünmeyelim diye, kaybettiklerimizi üzerinde yoğunlaşmayalım, bunlarla ilgili bir farkındalık kazanmayalım diye onları bize bir başarı öyküsü şeklinde sundular. Eskiden bütün mahalle bir aile gibi davranırken, oradan bir cenaze çıktığında, bir düğün olduğunda, bir sünnet düğünü olduğunda ya da herhangi bir durum olduğunda bütün sokak ve mahalle orada cem olurken, değil mi? Oranın ihtiyacını karşılarken, onların gönlünü alırken, yanlarında bulunurken, destek verirken, manevi motivasyonlarını sağlarken, şimdilerde insan biraz palazlandığında, biraz para kazandığında, biraz eli para gördüğünde, kıyafeti değiştiğinde, altındaki arabası değiştiğinde oradakilerle birlikte kalkınalım, kazandığımı birlikte paylaşalım demek yerine hemen semt değiştirmeyi düşünüyor. Kaybettiğimiz hallerden birisi de bu. Birinden duymuştum. Orta halli bir semtten, fakirlerin bulunduğu orta halli bir semtten başka bir yere taşınmıştı. Oraya niye taşındığını söylediğini, çünkü oradaki doku sana uymuyor. Sen hani burada yetiştin, buradaki yaşam biçimi, selamlaşma biçimi, paylaşım biçimi çok farklı. Orada nasıl rahat edeceksin dediğimde o demişti ki, benzerlerini çoğunuz da yaşadınız eminim. Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir hadisi şerifi var dedi Peygamber Efendimizin aleyhisselam. O hadise masadak olmamak için, onun kapsamına girmemek için semtimi değiştiriyorum. Orada benden fakir kimse olmadığı için dolayısıyla onların aç yatıp yatmadığı ile ilgili bir mesuliyet bende kalmıyor demişti. Evet, böyle çalı dibi dolaşan ya da işte çalıyı etrafından dolaşan insanlar haline geldik. Çok önemli hallerimizi kaybettik. Artık bir konuda kavi duramıyoruz, sabit duramıyoruz. Yapımızdaki moleküller, ne diyeceksek ona, zayıfladı. Çok çabuk çatlıyor, çok çabuk bozuluyor. Dolayısıyla sağlam duramıyoruz. Kavi olan hallerimiz değişti. Yanlışa karşı kavi duruyorduk, zulme karşı kavi duruyorduk, değil mi? Ondan sonra birinin işte mazlum haline getirilmesine karşı kavi duruyorduk. O aşkken biz tok yatmaya karşı kavi duruyorduk, onunla paylaşıyorduk. Acısında yanında oluyorduk, cenazesinde, düğününde yanında oluyorduk. Yani insan olma konusunda bir kavilik halimiz vardı. Bir dirayetli halimiz vardı. Bir iman üzere kıyam etme halimiz vardı. Bu hal kaybettiğimiz hallerden birisi. Sağlamlığımız ne yazık ki kayboldu. Sağlam olma meselesi çok enteresan. Belki başka bir gün konuşuruz arkadaşlar. İslam kelimesinin anlamı, bir anlamı da taş gibi olmak demekmiş. Sağlam taş gibi olmak demekmiş. Mealide olan İsmail Yakıt Hoca'dan dinlemiştim. Taşın sağlam olması için başka etkiler almamış olması lazım. Yani sağlam taş kırılmıyor, sağlam taş yarılmıyor. Ama eğer rüzgardan kavi duramamış, sağlam duramamış, herhangi bir yerinden kendisinin maddesini bozacak olan bir etki almışsa, o etki zamanla büyüyor ve o taş kırılıyor. O sebeple kırılmayan, kırılmaması gereken taş anlamı da varmış İslam kelimesinin. Yani kavi olmak, sağlam olmak, muhkem olmak, dirayetli olmak, İslam olmanın diğer adı.

0: Yani bir halimiz vardı. Yani hal anlayan bir halimiz vardı. Başkasına empati yapan bir halimiz vardı. Komşusu açken tok yatmanın ayıp sayıldığı bir halimiz vardı. Değil mi? Birisi gülerken onun moralini bozmanın ayıp olduğu anlayışını içeren bir halimiz vardı. Birisi ağlarken onun yanında gülmenin, onun yanında espri yapmanın ayıp sayıldığı bir halimiz vardı. Bu halleri ne yazık ki geride bıraktık. Bize bu doğru halleri hatırlatan tabii ki deyişleri var, atasözleri var, yaşanmış haller var, hatırlarsınız. Onun için derler ki, körler çarşısında ayna satma, sağırlar çarşısında gazel atma. Bu gerçekten fena bir durum. Halden anlamamak anlamına geliyor. Yani bir prensibin yok senin. Bir tutumun yok. Yani tutarlı bir tutumun yok. Prensipler çerçevesinde yaşanan bir hayatın, prensipler çerçevesinde baktığın bir anlayışın yok. Şu gün şu ihtiyaca göre böyle yapıyorsun, bugün şu ihtiyaca, öteki ihtiyaca göre öyle yapıyorsun. Şunların yanında böylesin, bunların yanında öteki türlüsün anlamına gelen bir yapıya giriyoruz. Yani kavileşmiş, netleşmiş, prensip haline gelmiş, kıvam kazanmış, kudret kazanmış bir halimiz artık yok. Duruma göre değişen bir halimiz var. Kendi kedimizin hasta olmasına üzülüyoruz ya da kendi bir yakınımızın hasta olmasına üzülüyoruz ama başka hastaları, başka sıkıntılı yaşayanları ne yazık ki artık kendi halimizin dışında, o çerçevenin dışında tutmaya çalışıyoruz. Tabii bu yeni bir mesele de değil aslında. İnsanlığın belki başından beri başında olan, püsküllü bela şeklinde olan bir durum. Ama modernizm zamanlarında bunlar sanki biraz daha fazlalaştı gibi geliyor bana. Böyle düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bilmiyorum. Şimdi annelerimizin bir duası vardı. Ninelerimizin, annelerimizin bir duası vardı. Hepsine rahmetler olsun. Şöyle dua ederlerdi evlatlarına. Özellikle de kız çocuklarına. O ağzı dualı olan annelerimiz evlatlarına, hususiyle kız çocuklarına, yavrum, Allah seni halden anlamayana, halden anlamayanlara düşürmesin. Ne büyük bir dua, ne büyük bir kavrayış, ne büyük bir anlayış, ne kadar geniş bir kalp, ne kadar geniş bir gönle ve öngörüye sahip ve inanılmaz, değil mi? Bir anlayış bu ve evladına böyle dua ediyor. Allah halden anlamayanlarla seni karşılaştırmaz. Size Kubat'tan halden, hal kelimesinin geçtiği bir türkü dinleteceğim şimdi. Ama öncesinde şunu da söyleyelim. Halden anlamayana denk gelmek hayatın israfı oluyor. Türküyü dinleyelim, ardından devam edelim. O köprüden geçti gelin, saç bağı düştü gelin türküsünü hatırlarsınız. Buradan bir halden bilmezden bahsediyor. Yaygın kullanımı var biliyorsunuz. Halden anlamayana söz de fayda etmediği için, ne söylesen kâr etmediği için gerçekten insanın hayatı israf oluyor. Sözü fazla uzatmayalım. Köprüden geçti gelin, saç bağı düştü gelin türküsünün nakaratında halden bilmez ne fayda şeklinde bir söyleyiş var. Tam da bizim söylemek istediğimizi anlatıyor. Dinleyelim, dönelim.
1: Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

Evet değerli dostlar, tekrar beraberiz. Hakkını verdi diyor Yavuz abi. Türkünün Kubat. Evet, Kubat'tan dinledik. Başka çokça türküleri de geçiyor. Onlardan da örnekler vermeye çalışacağım. Halden bilmez ne fayda, halden anlamaz dil oyluy. Köprüden geçiyorsun ama halden bilmeyene denk geldiğinde işte hayatın gerçekten israf oluyor. Kırşehir yöresine kayıtlı bir türküydü bu. Kaynak kişisi Neşet Ertaş olarak da biliniyor. Bazı kaynaklarda da Ürgüplü Refik Başaran'ın ait olduğu belirtiliyor. Nakarat kısmında işte bu söz anlamaz ne çare, halden bilmez ne fayda. Tabi burada karşılıksız bir aşk, sevginin halinden anlamaması, anlaşılamaması ve sitem gibi

şeyler var, duygular var. Anlamamak insanı farklı hallere, farklı noktalara götürüyor. Efendim, Nef'inin çok meşhur bir dizesi var bildiğiniz gibi. Bestelenmişti aynı zamanda. Neydi o? Tuti Mucize Guyem şiirini hatırlayın. Ne diyordu orada? Ehli dildir diyemem sinesi saf olmayana. Farsçada dil gönül demek biliyorsunuz. Ehli dildir diyemem, gönül ehlidir diyemem sinesi, yani bağrı, göğsü, yüreği saf olmayana. Saf olmamak demek katışıklı olmuş. Yani katışıksız olmaktan kurtulmuş. Kaybettikleri olmuş. Hali değişmiş. Başka bir hale evrilmiş. İyilikten kötülüğe gitmiş. Anlayışlılıktan anlayışsızlığa gitmiş. Halinde bir dönüşüm, bir değişim olmuş. Dolayısıyla ona ehli dil diyemiyor. Saf olmadığı için. Çünkü katışıksız olması gerekiyor bunun için. Tekrar hatırlayalım yeri gelmişken. Ehli dildir diyemem sinesi saf olmayana. Yani senin aşkını bilmiyor, halini bilmiyor, bağrının yangınını bilmiyor, bakışındaki hüznü bilmiyor, yüzünü öne eğişindeki nedameti fark etmiyor, temasındaki içtenliği, içselliği fark etmiyor. Onun göz göze geldiğinde gözünü kaçırmaktaki mahcubiyeti ya da muhabbeti fark etmiyor. Dili olmadığı için, yani gönlü saf olmadığı için, gönlü çalışır halde saflıkla, safiyetle, durulukla çalışır halde olmadığı için senin beden dilini okuyamıyor, senin yüzünü okuyamıyor. Simahum fi vucuhihim deniyor ya işte, Hülya hocam da burada, onlara karşı da mahcup olmayalım yanlış kullanıp, senin dilini okuyamıyor, gözünün bakışını okuyamıyor, gözünü öne eğişini okuyamıyor, gözünü yüzünü yana çevirişini anlayamıyor, öne eğişini anlayamıyor, oradaki dalgalanmaları göremiyor, senin halini göremiyor. O kendi halini kaybettiği için kendi saflık halini, kendi duruluk halini, kendi kavi oluş halini, kendi İslam gibi, taş gibi sağlam olma halini, imanlı, ikrarlı, ikanlı olma halini, cesur olma halini, imandan gelen, muhkem olma halini, kale gibi muhkem, muhafazalı olma halini kaybettiği için, adil olmayı kaybettiği için, adalet üzere yol yürümeyi kaybettiği için, merhameti kaybettiği için, yardımseverliği kaybettiği için, senin de halini anlamıyor artık. Çünkü sinesi saf olmaktan çıkmış oluyor. Dolayısıyla senin aşkını nereden bilsin? Senin bakışındaki güzelliği nereden bilsin? Senin içindeki kaynayan duyguyu nereden bilsin? Senin ruhundan taşan hüznü nereden bilsin? Senin vuslat aşkını, beklentisini nereden bilsin? İyiliğe, güzelliğe yürüme halini, heybene bunları doldurmak istediğin halini nereden bilsin? O hali kaybetmiş, iyi olma halini kaybetmiş, prensiplerini kaybetmiş, tavrını kaybetmiş, tutumları değişmiş, hali değişmiş. Güç ve takat kaybı yaşamış o. Yani iyiliğin kendisine getirdiği güç halini kaybetmiş. Yardımseverliğin kendisine getirdiği merhamet halini kaybetmiş. Sağlamlığın kendisine getirdiği bir duruş, bir şahsiyet, bir ferdiyet halini kaybetmiş. Dolayısıyla sinesi saf olmaktan çıkmış. Dolayısıyla senin halini saf olan bir sineyle yorumlamadığı için muhtemelen yanlışla yorumluyor ve işte bu şekilde de halden anlamaz bir hale düşüyor. Halini kaybedince işte manevi kayıplar da yaşıyorsun. Hissiyatın kayboluyor, ilme iştiyakın kayboluyor, muhabbete coşkun kayboluyor, sohbete

olan aşinalığın kaybediyor. Bir soru sorduğunda cevap beklemedeki sabrın kayboluyor. Yürürken sessiz yürümeyi, birbirine sessiz bakabilmeyi, birbirinin gönlünü duyabilmeyi kaybediyor. O zaman sürekli çoğalan kelimeler oluyor. Dilini dinlendiremediği için dillendirdiği kelimeler dinlenmez hale geliyor. Yani halini kaybetmek, halimizi kaybetmemiz gerçekten çok sıkıntılı bir durum ve bu üzerinde düşünülmesi gereken bir mesele. Aynı camiye gidiyor, aynı lezzeti almıyor. Aynı tekkiye gidiyor, aynı ruhaniyeti almıyor. Aynı sohbete gidiyor, aynı şeyi almıyorsa eğer, halinde, hissedişinde, kalbi duyarlılığında, kalbinin takva hissiyatında bir hal değişimi olmuş demektir. Dolayısıyla ruhsal durumunda bir değişim olmuş. Artık mistik heyecanları yok. Yeni bir şey öğrendiğinde heyecanlanmıyor. Yeni bir söz duyduğunda heyecanlanmıyor. Yeni bir tefekkür duyduğunda heyecanlanmıyor. Farklı bir açılım dinlediğinde bir hocadan heyecanlanmıyor. O hali gitmiş. Artık böyle stabil hale gelmiş. O artık başka şeylere heyecanlanıyor. Başka şeylere hevesleniyor. Başka şeylere yürüyor. Başka şeylerin hayalini kuruyor. Başka hülyaların, başka arzuların, başka ülkülerin peşinden gidiyor. O halini kaybetmiş. İçinizden hatırlayanlar vardır, sözlerini yazarlarsa ben de buradan görürüm. Hani bir şarkıda diyordu ya, o eski halinden eser yok şimdi. Tam da bu bizim söylemek istediğimizi tanımlıyor. Evet, makam dediğimiz şey varılabilen yer olduğu için sonrasında da başka bir makam var, geçilebilen bir yer. Dolayısıyla o haller değişiyor ve dönüşüyor. Çocukken yaşıyoruz, işte biraz daha büyüyoruz, ergen oluyoruz, heyecanlarımız, isteklerimiz artıyor, bedensel hissiyatlarımız yükseliyor. Sonra ergenlikten yetişkin oluyoruz, yetişkinlikten erişkinliğe doğru yürüyoruz ve oradan değil mi yaşlılığa geliyoruz, yaşlıktan ileri yaş durumuna ve tekrar bir o döngünün içerisinde o halden hale geçiyoruz. Bu halden hale geçişte yeni geçtiğin hal eski halden düşükse eğer, manevi açıdan, tutum açısından, tavır açısından, prensip açısından, istikamet açısından, takva açısından, kavi olma açısından, sağlamlık açısından, iman açısından, ikrar açısından, adalet açısından, merhamet açısından eğer aşağı düşmüşse, bu çok acınılası bir durum. İnsanın kendini muhasebe etmesi gereken bir durum. Evet, o eski halimden eser yok şimdi. Yorgunum dostlarım, yorgunum, yorgun. Şimdi iman ve ikrar halinde bir kaybımız var. Bunu hepimiz görüyoruz herhalde. Empati ve sezgi de bir kaybımız var. Bunu inkar edemeyiz herhalde. Hoş görme konusunda, müsamahakar olma konusunda, kendimize karşı eskiden daha kavi, daha muhkem dururken kendimize daha hoşgörülü, kendimize daha toleranslı, kendi yaptığımız kusurlara daha mazeret bulucu ama başkalarının yaptıklarına karşı daha müsamahasız, daha toleransız, daha şiddet, daha saldırgan bir hale geliyoruz. Geldik. Bu da kaybettiğimiz hallerden birisi diye düşünüyorum. İncelikli düşünme konusunda da kayıplarımız var mesela. Ya eskiden birine bir şeyi söyleyecekken düşünürdük, ya bunu nasıl söylesem, hangi zamanda söylesem, onu kırmadan, incitmeden, ürkütmeden, kalbini kırmadan, bir travmaya sebebiyet vermeden, gönlünde, ruhuna bir dalgalanma, olumsuz bir dalgalanmaya vesile olmadan nasıl söylerim diye düşünürdük. Artık gençlerden de duyuyoruz.
Ben meselemi söylerim geçerim diyor. Bu da kaybettiğimiz hallerden birisi arkadaşlar. Ben söylerim geçerim, gerisini o düşünsün diyor. Yani empatisizliği, sempatisizliği, hoşgörüsüzlüğü, müsamahasızlığı, toleranssız olmayı kazanç olarak görmeye başladık artık. Ben söylerim geçerim diyor. Hayır, eskiden ya nasıl söylerim de incitmemiş olurum, nasıl söylerim de kırmamış olurum, nasıl söylerim de kendimi anlatabilmiş olurum diye düşünürdük. İşte bütün bunlar halden anlama parantezi içerisine giriyor değerli dostlar. Onun için halden bilmek, halden anlamak çok önemli bir şey. Mesela bir türkü dinleteyim yine size. Halden anlamaz ben o yâri neyleyim diyor. Izdırap içinde yorgunum şimdi. Halden anlamaz ben o yâri neyleyim. Yani yâr ise, dost ise, yâren ise, arkadaş ise, hakikatli ise halden anlıyor olması lazım. Şimdi evet dediği ben dobrayım, ben harbiyim, ben dürüstüm, söyler geçerim kardeşim gibi bir hoyratlığı ne yazık ki dürüstlük olarak algılıyoruz. Yani eskiye göre bir, böyle bir halimiz var. Burada tabii bir eş duyum kaybından, bir empati kaybından bahsetmemiz lazım. Halden anlamayana düşmemek lazım. Şimdi bir eser daha dinleteceğim size. Sümer Ezgi söyleyecek, Gesi Bağları. Gesi Bağları'nda da böyle bir şey geçiyor, bir dua, bir kelime geçiyor. Halden anlamamaktan bahsediyor. Gel otur yanıma, hallarımı söyleyeyim diyor. Gelip yanınıza oturduğunda halini söyleyenleriniz olsun. Yanına gittiğinizde halinizi söyleyebileceğiniz, halimizi söyleyebileceğimiz, hatta söylemeden anlayanlarımız, bize bir şey izah ettirmeden bizi ferahlatanlarımız olsun. Eskiden bunlar yaşanıyordu, ahiretlik deniyordu. Gidiyordunuz yanında, annemlerde gördüm ben mesela, nenemlerde. O kadar yoğun işler içerisinde işte bir komşu anne gelir tandırda yanında iki dakika oturur. O ahiretliğim, sebebim der, sarılırlar birbirlerine. Bütün mevzu biter. Onun sanki böyle tandırın ateşini atar gibi atar, sonra kalkar tekrar kaldığı yerden işine gücüne devam eder. Şimdi hallerimizi büyütmek, yani olumsuz hallerimizi büyütmek, onları takıntılı hale getirmek gibi bir alışkanlığa da döndük. Psikologlar tabii bunun içinde var. Dolayısıyla hani bir şeye taktık ya, yani işte bir strese, bir depresyona, bir olumsuzluğa, daha önce yaşadığımız bir duruma, sevgilimizle, arkadaşımızla, ailemizle, annemizle, babamızla bir tartışmamız, onu o kadar büyütüyoruz, o kadar takıntılı hale getiriyoruz ki yani bunun içinden çıkmamayı bir değer gibi kendimize görmeye başlıyoruz. Onu kafaya tak, tak bunu kafaya tak, tabii bir yararı da olmuyor. Bu sefer ne oluyor? Para vererek derdini birilerine anlatmak lazımdı. Eskiden halden anlayanlar olduğu için, sen de o halden anlayanlara güvendiğin için, gönüllerini gönlünde, gönlünü gönüllerinde hissettiğin için, birbirinizin haline agah olduğunuz için başkasına söylemeye gerek kalmıyordu. Bir de hakikaten sinesi saf olduğundan dolayı, ehli dil olduğu için, olduklarından dolayı onları yan yana getirince, o şimdi bir telefondan diğerine bir şey aktarıyorsunuz ya, şeyden yapmadan, hani tek tek WhatsApp'tan bir yerden göndermeden, ne diyorduk, hani bağlanıyorsun ona, aynı anda sendeki derdi, sıkıntıyı alıyor, ondaki muhabbeti, sevgiyi, coşkuyu ve ferahlığı sana gönderiyor ve paylaşmış oluyorsun. Neyse, uzatmayalım, türkümüzü dinleyelim şimdi. Sümer Ezgü'den gelsin, Gesi Bağları'nda dolanıyorum, yitirdim yarimi, aranıyorum.

Evet değerli dostlar, Gesi Bağları türküsü biliyorsunuz Kayseri'ye ait. Kayseri ilinin Melikgazi ilçesine ait bir Gesi beldesi var. Günümüzde mahalle olarak da galiba biliniyor. Kayseri merkezine işte 18-20 kilometre yakın doğusuna düşüyor. Bağcılığın, köklü bağcılığın yapıldığı bir yer. Dolayısıyla işte orada hasret, gurbet temalı şeyler, eserler icra ediliyor. Bu da onlardan birisi. Bu arada Halil İbrahim'in sesini de duydunuz. Dolayısıyla oraya ait olan bu eserde de Gesi bağlarında dolanıyorum, yitirdiğim yarimi aranıyorum. Bir çift selamına güveniyorum. Böyle hallerimiz vardı. Şimdi selama güvenmek nedir? Yani önüne yığdıkça yığıyorsun. Yine de değil mi, sana bir güveni, sana bir bağlılığı, sana bir vefası, sana bir şükran duygusu, kesiksiz şükran duygusu oluşmuyor. Menfaat bitince, ilişki bitince yaşanmışlıkların hepsi de bitiyor. Bu da halden anlamamanın bir başka türü olsa gerek. Gel otur yanıma, hallerimi söyleyeyim. Halimden bilmiyor, ben o yâri neyleyim? Evet, ama mesele bundan ibaret değil. Yani bugün anlatmaya çalıştığımız mesele şu anda söylediklerimizden ibaret değil. Daha geniş bir şey var. Biliyorsunuz nef'inin ehli değildir diyemem sinesi saf olmayanın devamında bir cümlesi daha var. O da çok kıymetli bir cümle. Ehli değil, birbirini bilmemek insaf olmaz diyor. Eğer gönül ehliysen birbirinin halini, birbirinin demini, birbirinin kederini, birbirinin sevincini, birbirinin düşme hallerini, birbirinin coşkulu hallerini bilmemek insaf değil. Bu insafa sığmaz. Ehli halin birbirini bilmemesi, ehli dilin, gönül ehlinin birbirini bilmemesi hal ehli olmadığını da, duruma göre toparlayıcı, inşa edici, kalkındırıcı davranmayı bilmediğine işaret demektir ki çok fena bir durum. Burada bilme kelimesini sadece bilmek gibi de alırsak yanlış olur. Zaten eskiden ki karşıladığı anlam tam olarak o değil. Ehli dil birbirini

bilmemek insaf değil. Tamam, sen ehli değilsin, gönül ehlisin. Ben de gönül ehli olmaya çalışıyorum. Ben seni biliyorum, sen beni biliyorsun demek değil. Ehli değil, birbirini bilmeli, birbirini tanımalı, birbiriyle hallenmeli, birbirinin demini, fazlını bilmeli.

halini anlayarak, bütün bunları o hali anlayarak yapmalı. İşte bunu kaybettik. Dolayısıyla ben söyledim bitti, davet ettim bitti diyoruz. Ehli dil birbirini bilmemek, yani birbirinin yanında olmamak, birbiriyle hemdem olmamak, birbiriyle hemhal olmamak, birbiriyle hemdert olmamak insaf değil. Bu insafa sahan bir şey değil. Birbirini bilmek lazım eğer ehli dil isen, yani gönül ehli isen. Onun için annelerimizin o muhteşem duasını gerçekten hatırlamakta yarar var. Bu arada Fazıl abi geldi, selamlar Bursa'dan. Halden anlamayana Allah halden anlayana denk getirsin. Ya da halden anlamayana denk getirmesin diyorlar ya. Halden anlamayana denk gelenin, denk gelen israf oluyor arkadaşlar. Halden anlamayana denk geldin mi, bütün hayatın bir israf, bir tükenme, bir öğütülme, bir azap cenderesinde yaşama, kendini arayamama, kendini düşünememe, kendin gibi var olamama, kendindeki yetileri, yetenekleri, Cenab-ı Allah'ın sana verdiği fıtratındaki o özellikleri açığa çıkartamama, zuhura getirememe gibi büyük bir felaketle karşı karşıya kalıyorsun. Çünkü halini anlayan yok, seni destekleyen yok, senin öngören yok. Şurada düştüm, şunu yapamadım, şunu yazamadım, şunu söyleyemedim, şunu tefekkür ederken şurada takıldım dediğinde gelip seninle beraber o tefekkürü yapacak, seninle beraber o düşünceyi geliştirecek, seninle beraber o mevzuyu olgunlaştıracak birisi olmadığında, yani halinden anlayan birisi olmadığında hakikaten insan israf oluyor. Bu halden anlamayı, sadece derdini dinlemiyorsun, hastalığının farkında değil, şikayet ediyorsun karşılık vermiyor, bunu anlamıyor kısmıyla da sınırlamamak lazım. Çünkü senin bir kulluk halin var, değil mi? Senin bir abdiyetin var, senin bir ubudiyet halin var, senin bir iman ehli halin var, iman ediş halin var, bir ikrar ediş halin var, bir ikan halin var, bir yakin halin var, bir tefekkür halin var, bir okuma serüvenin var, bir düşünme, tefekkür etme serüvenin var, bir yol yürüme serüvenin var, yanlışlarını geride bırakıp doğrularını çoğaltma serüvenin var. Bu halini anlamıyor. İhtiyacını karşılıyor, maaşını veriyor ya da işte evi maddi olarak bir şeyden eksik etmiyor diyelim ki eşleri. Ama bu sadece halden anlamak sayılır mı? Senin olmak istediğin hali anlamıyor. Ya da diyelim ki çok iyi bir halden aşağı düştün, düşüyorsun, bunu fark etmiyor. Fark etti, önemsemiyor. Önemser gibi önemsedi ama yardımcı olmuyor yeterince. İşte bütün bunlar kaybettiğimiz, geride bıraktığımız hallerden. Empatisizlik hali diyorlar şimdi bunları psikologlar. Halden anlamamayı ben daha doğru buluyorum. Yani Türkçemizin o zengin, o besili kavramları açısından, yani empatik davranmıyorsun demek yerine, ya halden anlamıyorsun, ya sana empatik davranamadım demek yerine, ya senin halini anlayamadım, durumuna vakıf olamadım, o sırada işte bir gargaraya geldim, beni affet demek daha başka bir şey demek olmuyor mu? Yani hayatın içinden kavrayan bir kavram, bir kelime değil mi? Heybemizden böyle kelimeler çıkartmamız lazım dostlarımıza, yarenlerimize, sevdiklerimize. Ya halden anlamak, halimden anlayan. Bir insanın halinden anlayan üç kişisi olsa bu dünya onun için daha kolay yürünür bir yol olmaz mı? Anlayan, gerçekten anlayan üç kişisi olsa tefekkürü gelişmez mi? Okuma serüveni daha da bereketli olmaz mı? Üç kişi çok değil, üç yarını olsa. Evet, önce sen diyebilmek diye bir kavram var. Psikologlar böyle söylüyorlar. İşte ben dili, sen dili falan diye anlatıyorlar ya. İşte bu halden anlamayanı söyleyemeyeceği bir şey. Şimdi bizim, tabii bizim bir de irfan kültürümüz var değerli dostlar. Şu anda takip eden dostlarımızın pek çoğu bunlara aşina biliyorum. Hani ben tekrar ediyor da sizin kulağınızı tırmalıyor gibi olmayalım. Eskilerin kullandığı ehli irfanın, ehli kalbin, takva yolcularının, kendi irfaniyetini geliştirmeyi iyice çabalayanların kullandığı kelimeler vardı. Mesela naki,
ve takide eyle.

ya da Naki ya da Taki, ama Y olması lazım sonunda. Naki ve Taki'den bahsederlerdi. Naki olmak, Taki olmak. Bu hal önemli bir hal. Bu halde olursan başkalarının hallerini de anlayabiliyorsun, kavrayabiliyorsun. Bu hali kaybettiğin zaman, yani kendinde bu hali kaybettiğin zaman başkalarındaki halleri de tabii ki göremez hale geliyorsun. Efendim, sufilerin de daha çok kullandığı kelimelerdendir bunlar. Naki ve taki olmak. Ehl-i Beyt muhiplerinin de çokça kullandığı kelimelerdendir. Naki temiz demek. Ali Naki mesela, isimleri görürsünüz böyle. Ali Naki ismi görürsünüz. Zaten 12 imamdan birisine de bu şey sıfat verilmiştir. Temiz demek, pak demek, arı demek, duru demek, seçilmiş demek, ayıklanmış. Yani ondan kötülükler seçilmiş, yanlışlıklar seçilmiş, eğrilikler seçilmiş demek. Yani onlar seçilmiş ya da iyilikler seçilmiş, öne çıkartılmış, görünür hale getirilmiş, zuhura getirilmiş. Naki, seçilmiş, ayıklanmış yanlışlardan, kötülerden, tortulardan, yosunlardan. Ayıklanmış, mana varlığı, kalbi varlığı, ruhi varlığı açığa çıkmış. Bu hali kazanmış demek. İşte eskiden tanık olduğumuz bu hallere artık yeterince tanık olamıyoruz gibi bir görüşüm var. İnşallah öyle değildir. Evet, bir de taki var biliyorsunuz. Taki kelimesi var. Takiye de sakınan demek. Yani kötü hale girmekten sakınıyor, yanlış yapmaktan sakınıyor, günah işlemekten sakınıyor, iftira etmekten sakınıyor, dedikodu yapmaktan sakınıyor, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmaktan sakınıyor, Efendimizin sünneti seniyesine uyamama konusundan sakınıyor, uymaya çalışıyor. Sakınıyor, taki, takva ehli. Taki olmaya çalışıyor, takva ehli olmaya çalışıyor. Sakınıyor günahlardan, yanlışlardan, şüphelerden, şüphelilerden sakınıyor. Dolayısıyla bu hali kaybetme meselesini konuşurken naki olma halimizi de, ne yazık ki taki olma halimizi de kaybettik ya da kaybediyoruz. İşte bunu konuşmamızın sebebi de bunları yeniden inşa edelim. Buralarda kendimizi yeniden imar edelim. Taki olalım, naki olalım. Halden anlayan olalım, halimizi güzelleştirelim, ubudiyetimizi güzelleştirelim, kulluğumuzu, abduhu oluşumuzu güzelleştirelim diye bunları söylemeye çalışıyoruz, paylaşıyoruz daha doğrusu. Bir de mesela kaybettiğimiz hallerden birisi eskilerin isar hali dedikleri bir hal vardı. İsar, değil mi? İnfak. İnsar, isar, bir kimsenin kendisi muhtaç olduğu halde bir şeye, bunu bildiği halde, bunu yaşadığı halde, imkanları sadece kendisinin ihtiyacını giderebileceği halde diyelim, başkasının ihtiyacını karşılayan, bunun üzere imkanını kullanan demek. Başkasının yararını kendi yararından önceleyen, başkasının huzurunu kendisinden önceleyen, onun müreffeh olmasını kendisinden önceleyen ve kendisinde olandan veren, önce o yaşasın, önce onun olsun, önce o binsin, önce o tatsın deme haline, önce o deme haline de bizim irfan kültürümüzde isar hali deniyor. Bu hali de ne yazık ki kaybettik. Tabii bütün bunlar kendini bilmekle elde edilebilir. Kendini var etmekle elde edilebilir. Kendini kendinden doğurmakla elde edilebilir. Kendi fıtratını kendi hayatında zuhura getirmekle, açığa çıkarmakla elde edilebilir. Yani bu bir ciddi yolculuk. Bu bir emek istiyor. Farkındalık istiyor. Kendini bilen Rabbini bilir. Kavramı üzerinden giderek kendini bile bile kendini gerçekleştire gitmekle mümkün. O zaman geride bıraktığı haller kötü haller olur, iyi hallerini çoğaltır anlamına gelir. Evet, tabii o zincirin halkaları var. Yani bir iyilik bir başka iyiliği getiriyor, bir iyilik bir iyiliği daha getiriyor. Ama halkalar kötü olursa o kötü bir halka bir başka kötü halkayı da getiriyor. Değerli

Dostlar, dilerseniz sözü fazla uzatmayalım. Mesele anlaşıldı diye düşünüyorum. Tabii uzun bir mevzu. Sivas'a da selam olsun bu arada. Sivaslılar halden anlayan insanlar. Kaybettikleri hallerini, yeniden iyi hallerini yeniden kazanmaya çalışan insanlar. Geride bıraktıkları kötü hallerinin üzerine de beton döken insanlar diyelim. Mesela bu hal değil, biz deyimlerde de çokça kullanırız. Hani böyle bugün anlattığımız çok bilinmez bir mevzu değil aslında. Hepinizin bildiği, arif olduğu, agah olduğu bir mesele dile getirdik. Mesela aksi halde denir deriz, fena halde deriz, fevkalade bir halde deriz. Fevkaladenin fevkinde bir halde deriz. Yani bunları biz günlük dilde kullanıyoruz değerli dostlar. Mesela deriz ki ya bir ehli kalbin yanına giderim. Hatta onlar için bir ehli hal deriz. Hal ehli, güzel hallerin ehli. Bir ehli halin yanına gidelim ki bize de bir hal olsun. Bize de bir hal değişimi olsun. Bize de bir hal giyinimi olsun deriz değil mi? Mesela hal dili çokça kullandığımız bir durum. Hal, halin yoldaşıdır. Mesela bu da çok önemli bir deyim. Sonra üzüldüğümüz kişiler de vardır ama ona gelmediğine, ve mesela hal hatır sormak derir Yozgat'ta, işte Sivas'ta, Anadolu'da. Ya bir filana gittik, Ahmet'e gittik, bir hal hatır ettik denir mesela. Hal hatır ettik. Bu da hani günlük dilde kullandığımız durumlardan birisi. Ne yaptın? Ya bir hal hatır ettik. Nasılsın diye sormak yerine halin nasıl? Halin, vaktin nasıl? Gibi de sorardık. Yani bunları heybemizden çıkarta az kullanıyorsa kullanıma sokmak lazım. Diyelim ki bu halden anlayan, halimi anlayan, halinden anladığım, Allah'ım halimi anlayanları çoğalt. Allah'ım halinden, halden anlamamı çoğalt, idrakimi çoğalt gibi dualarımıza, günlük lisanımıza yerleştirmek lazım. Dolayısıyla bu hal meselelerine de dikkat etmek lazım. Eskiden hal hatır sormakla beraber eskilerin özgeçmiş diyoruz ya, hani mesela kitapların önlerinde o alimin, o arifin bir hayatının bir özgeçmişi olur ya, şimdilerde iş yerleri için kullanırken CV diyoruz değil mi? Özgeçmiş. Buna tercüme-i hali deniyordu. Yani hal tercemesi deniyor. Onun halinin açıklaması. Alim Ahmet Mehmet'in halinin açıklaması. Bu hale nasıl geldi? Şurada doğdu, şurada yaşadı. Şunda emsile bina okudu, şunda avamil okudu. Bunda işte maksut okudu. Bunda işte mantık meani okudu. Sonra şunu yaptı, sonra bunu yaptı, sonra bunu yaptı gibi hani okuyoruz ya. İşte buna hal tercemesi deniyor. Ya da tercüme-i hali deniyor. Halden anlamayı konuştuk zaten. Mesela diyelim ki biriyle konuşuyorsun, oturuyorsun yanında. Ne yapıyorsun, nasıl işlerin falan diyorsun. Ya hale yola koymaya çalışıyorum diyor değil mi? Hale yola koymaya, yani bir sıkıntı oldu. Bir problem yaşandı, mali bir durum. Bu daha çok maddi şeyler için kullanılıyor. Hale yola sokmaya çalışıyorum. Ya da ailesiyle ilgili de bir sorun oldu. Çocuğuyla ilgili bir sorun oldu. Allah vermesin. Hani çokça yaşadıklarımıza hele hiç vermesin. Onu soruyorsun. Ya çocuğun bir sıkıntıları vardı. Hale yola koymaya çalışıyorum. Gibi de kullanıyoruz. Hatta mesela diyelim ki birinin başına hiç beklenmedik bir şey geldi. Çok üzüntülü bir şey geldi. Onun içinde diyoruz ki hali duman oldu. Ya da biz diyoruz ki halim yaman oldu. Halim duman oldu. Hali yaman olanın şöyle şöyle değil mi? Türkülerde geçer. Hali duman olanın böyle böyle deriz değil mi? Yani dolayısıyla aslında bu eskiden heybeden çok çıkartılan, çokça kullanılan bir deyimdi. Deyimlerdi, artık kullanmıyoruz. Mesela hali harap diyoruz onun. Ya da hali harap olanın hali şöyledir diyoruz değil mi? Böyle böyle bir şey olursa halim harap diyoruz, diyorduk. Diyelim ki birinden bahsediyoruz. Sen evlada bir şey alacaksın. Diyelim ki evlendireceksin, bir şey yapacaksın. O zaman
çocuğu soruyorlar, seni soruyorlar. Hali vakti yerinde diyorsun. Bak burada hali vakti yerinde.

yerinde. Yani çalıştığı bir işi var, kazandığı bir kazancı var. Geçiniyor, kimseye muhtaç olmuyor, kimsenin kapısına gitmiyor, borç almıyor. Hali vakti yerinde diyoruz. Bazen de şöyle diyoruz. Ya siz birine böyle bir şey yaptınız, nasıl birisi falan diyorsun biriyle ilgili. O zaman da hali vakti yerinde yerine, hali tavrı yerinde diyoruz. Yani bir tavrı var. İncelikli, nezaketli, prensipli, takatli, maneviyatlı, ruhaniyatlı, hoşgörülü bir hali var. Oo çok güzeldi diyoruz ya. Nasıl güzel ağırladılar bizi. Nasıl güzel evlatları var deriz değil mi? Hali, tavrı, yerinde bir aile diyoruz. Yani yerli yerindelik bilgisine, tavrına sahipler diyoruz. İyilik hali üzere demek, aynı şekilde haline bakmak demek, haline gelmek demek. Mesela bazen deriz ki ya onun haline köpekler bile güler, bu da deyimleşmiştir. Bir de deriz ki seni çağırıyor, gelebilecek misin diyor, çok önemli. Her halükarda geleceğim diyorsun sana, bak orada da kullanıyor. Her halükarda geleceğim diyorsun. Ya da diyorsun ki ben onu çağırdığım zaman, gel dediğim zaman, gel dediğimde ona, her halükarda gelir diyorsun. Olağanüstü bir şey. İşi yoksa gelir, keyfi varsa gelir, İşte şöyleyse böyleyse gibi bir şey, her halükarda gelir. İnsanlık hali, iyi hal. Hatta bazen mesela biri etliye sütlüye bulaşmıyordur, kimseyle fazla bir meselesi yoktur, kavgası gürültüsü bir şeyi yoktur, orada da bir hal kelimesi kullanılır. Şimdi kaybettiğimiz hallerden birisidir aynı zamanda bu da. Onun için de deriz ki kendi halinde, kimseye bulaşmaz, akmaz, kokmaz. Şimdi daha çok kullanılan keyif hali, yani kahve içtim keyif hali, çay içtim keyif hali. Ya keyfin iyi mi? Keyfin bozulmasın. Keyfimi bozma. Keyif hali biraz onu kullanılıyor. Koro halinde konuşuyorlar mesela. Ya bunlar bir şeye başladı mı koro halinde diyoruz. Böylesi de var. Eskiden biliyorsunuz olağanüstü haller vardı. Biz yaşta olanlar hatırlarlar değil mi? Yani terörden dolayı olağanüstü hal ilan edilen bölgeler vardı, günler vardı. Mesela birinin bekar mı, evli mi olduğunu anlatmak için ya da sormak için de kullandığımız başka yine hal kelimesi içeren bir şey daha vardı. Onu derdi ki medeni hali. Medeni hali nasıl? Değil mi? Orada da bir hal kelimesi var. Olağanüstü halde olduğu için. Nasıl mı onun durumu diyorsun? Orta halli. Yani geçiniyor. İşi var, gücü var, geçiniyor. Ne uzuyor, ne kısalıyor demek anlamına gelen orta halli. Mesela fıkıh kitaplarımızda Ömer Nasih Hoca'nın bilmenin işte diyelim ki Büyük İslam İlmi halinde ve diğerlerinde de geçer. Seferi hal deriz mesela. Seferi. Seferi haldeyim. Seferi haldeyim. Sefer halindeyim. Değil mi? Bu önemli bir şey. Seferi hal, seferi halde misin? Mukim halde misin? İkame eden. Yerleşik halde misin? İkame etmiş halde misin? Seferi halde misin? Hareket halinde misin gibi de kullan. Dolayısıyla bunlar bizim ilmihal kitaplarımızda, dini kitaplarımızda, ya fıkıh ağırlıklı kitaplarda da geçer. Seferi hal denir. Mesela bir yere gideceğiz diyelim ki vasıta halimiz nedir derdik eskiden. Hani kimde araba var? Kim götürecek bizi? Ya da neyle gideceğiz? Ya çok trafik var, vasıta halimizde, oyun gitmeyelim, metro ile gidelim filan gibi. Vasıta halimizde denir buna. Bir de biri deriz ki ya çok yalın birisi, çok yalın bir hali var. Süse, gösterişe, laf kalabalığına, ona, buna ihtiyacı yok. Çok yalın hali var. Yalın hal gel. Bana yalın halinle gel. En saf halinle gel. Sinenin en saf olduğu halle gel. Değil mi? Yalın hali, olduğun gibi, cevherinde olduğu gibi, bozulmamış halde gel, güzel hallerini kaybetmemiş halde gel der gibi
Bu da

Çok güzel bir şey. Yalın haline gel. Bir de tabii yönelme hali diye bir şey vardır. İşte kıble, işte kıble istikbal biliyorsunuz. İstikbal kıble yani. Yöneldim. Bu yönelme kıbleye yöneliyorsun, Allah'a yöneliyorsun, imana yöneliyorsun, kitap okumaya yöneliyorsun, iyi olmaya yöneliyorsun. Ve bunu da, evet hali pürmelen, doğru abi, böyle bir durumda var. Türetilmiş kelimelerden o. Dolayısıyla bir yönelme halimiz, kıbleye yöneliyoruz. Nereye gidiyorsun? Abdest almaya yöneliyoruz. Okumaya yöneliyoruz. Kendimizi geliştirmeye yöneliyoruz. Birbirimize yöneliyoruz. Cemal cemale bakmaya yöneliyoruz. Senin yüzünden muhabbeti görmeye, benim yüzünden muhabbeti görmeye yöneliyoruz. Yani o orada da kullanıyoruz. Yani hayatın o kadar içinde bir kelime ki bu hal. İşte bu kelimeleri, bu kavramları, bu deyimleri düşünerek kaybettiğimiz halleri biraz daha net anlayabiliriz diye sonuna bunları koymaya çalıştım. Türetilmiş kelimeler de var tabii. Mesela arzu hal var, değil mi? Arzunu ortaya koyuyorsun, dilekçe yazıyorsun, arzu hal. Arzu halim kaldı sende diyorsun. Seninle bir arzum vardı. Seninle bazı arzuları bir hal üzere yaşamak istiyordum. Ahduman diyoruz. Arzu hal diyoruz. Mesela çok önemli. Beheme hal diyoruz mesela. Yani beheme hal. Beheme hal yaparız. Halken diyoruz, şu halle diyoruz mesela. Bazen olumsuz da kullanıyor. Bu halli diyoruz. Yani bunun eli uzun. Bu halli. Hırsızlığı halli. Ya da halleniyor. Yani birine karşı olumsuz duygu biriktirmeye başladı. Ona olumsuz şekilde yönlenmeye başladı der gibi. Bu halleniyor. Ya 40 yıllık arkadaşın ona hallenilir mi falan gibi. Hani böyle de kullanılır. Hani hafif argomsu. Mesela hali hazır deriz. Değil mi? O da çok önemli, türetilmiş bir kavram. Hali hazırda. Şunlar var mı? Şu anda hali hazırda yok ama gelecek. Değil mi? Öyle deriz. Çok bitkin, yorgun, adım atacak hali yok, adım atacak durum yok. Ona ne diyoruz? Halsiz diyoruz, değil mi? Bizim şu anda yaptığımız ne? Burada da kullanıyoruz. Hasbihal ediyoruz. Muhabbet ediyoruz. Söyleşiyoruz. Gönül gönlüne bakıyoruz. Yüz yüze bakıyoruz. Cemal cemale bakıyoruz. Gönlümüzü birbirimize tutuyoruz. Yani hasbihal ediyoruz. Hüsnü hal var mesela. Güzel haller anlamına gelen. Az evvel fıkıh teriminden bahsettim, onu da söylemeden geçmeyelim. İlmi hal var, halin ilmi. Yani buradan hallerinin ilmini öğreniyorsun. Ömer Nasuhi ilmi hali, Yavuz işte ilmi hali, işte Süleyman Ateş ilmi hali, Mehmet Dikmen ilmi hali, misal hani o isimlerle de anılıyor ya, işte aklımıza gelenler. İlmi hal kitapları. Halimizi ilim haline getireceğimiz, neyi nasıl yapacağımız, hangisi mekruh, hangisi müstehap, hangisi müstecap, değil mi? Hangisi haram, hangisi helal? İlmi hal, oradan da hal öğreniyoruz. Lisan-ı hal diyoruz, bedenin dili. Neyse, bu kadar yeter yahu. Fazla da uzatmayalım ama ne diyelim, Allah halimizi, ahvalimizi hayra çevirsin, güzelliklere çevirsin, kaybettiğimiz güzel hallerimizi yeniden kazanmaya muvaffak eylesin, bunları kazanma yolunda bir idrake, bir yönelişe, bir isteğe, bir niyaz sahibi haline gelmeyi nasip etsin inşallah hepimize. Sonra da yine diyelim, ehli dildir diyemem sineyi saf olmayana. Ehli dil birbirini bilmemek insaf olmaz diyelim. Bir Halil İbrahim sofrası gibi oldu. Bugün şöyle bir toparladık oradan buradan. Konu mevzu geniş. Onun için şimdi size Musa Eroğlu'ndan bir Halil İbrahim sofrası dinleterek veda etmiş olayım. Hepinize hayır, huzur diliyorum. Cenab-ı Allah'a emanet olun. Kaybettiğimiz halleri bulmak nasip olsun. İyi hallerini kaybetmeyen, kötü hallerine bir daha geri dönmeyen, hali hazırda iyi olan, naki olan, taki olan, isar hali üzere olan insanlardan oluruz. Annelerimizin duasını birbirimiz için de yapabiliriz. Allah halden anlayanlara düşürsün. Halden anlayanlara arkadaş etsin.
halden

0: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
1: Radyo Üsküdar.

zaten sence ne olacak bu işle? Vallahi ne olacak? Olacağı bir şey yok. Döneceğiz, döneceğiz, lan yere geleceğiz. Ya ben şimdi diyorum ki yani bu esas tütün meselesi. Tütün masyadı ne olacak? Bu yeni gelen hükümet acaba

Hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Seni de vururlar bir gönül, ey acı, uçuşup durduğun kanatlarından. Sazın, sözün, türkülerin tükenir, ellerin koynunda kala kalırsın. Şakaklarına kar yağıyor bilesin, ey acı. Gül açan yüzlerimizde göğeriyor rengin senin de. Biz seni ta eskilerden tanırız. Hani göğüslerimize taş olur inerdin, avuçlarımızda Hira dağıydın. Al atların tam yerine ayarlanmış yelelerinde Akdeniz rüzgarlarına karışan sendin. Biliyorum, hiçbir tarih yazmayacak ve bir sır gibi kalacak yakılan kitaplarda. Göbek bağı anasından henüz çözülmemiş bebelerimize mitralyözlerin Washington'dan ayarlandın. Seni de yakarlar bir gün, ey acı. Bir taptuk kul gözlerinden vurursa parmakların eğri ağaç tutamaz. Çığlıkların çağlar aşar, duymazsın. Ve ben biliyorum, örümceği, mağarayı, güvercini, asayı ve İbrahim'in baltasını ben biliyorum. Nereden başladı bu kesik dans? Ve bu dansa karşı afyonlanmış hecin yüzlü insanlar kim? Kim kimin yanında? Kim kimin karşısında? Meclis kürsüsünden konuşan bu adam kim? Üsküdar Kız Lisesi'nde okuyan genç kız çantasında kimin fotoğrafını taşıyor? Kadıköy vapurunda sigara tüttüren delikanlılar neden gülüyorlar ki?

Seni de vururlar bir gün ey acı, Filistin'de sapan taşlı çocuklar. Dalın, kolun, fidelerin budanır, kuru bir kütükle kala kalırsın. Öyle bakmayın balkonlarınızdan. Fırat Nehri ayrılık çıbanına tutuldu, damarlarımızı yırtıyor. Tuna Nehri onulmaz boşnak sızıları pompalıyor yüreğime. Plevne türküleri altlara dönüşürken Çeçenya'da yiğitler inancın, emeğin ve aşkın kılcal damarlarına ulanıp sustular. Ve ne Bağdat'tan, ne Şam'dan, ne Mekke'den, ne Diyar-ı Bekir'den, ne İstanbul'dan, ne Buhara'dan bunca telefon direğine rağmen kimse kimseyi duymuyor. Seni de vururlar bir gün ey acı, Halepçe'de soldurulmuş gül gibi. Bu sevdaya düşsen sen de yanarsın, suskun, sıcak, uzun yaz geceleri. Ve siz ey analar, hani siz gecelerinizi böler, çocuklarınıza ninniler söylerdiniz. Hani siz fatihler doğururdunuz. Gelin kızların giysileri kirletildi, çocuklar hep yetim kalıyor. Elemem yecidke yetimen feer.

0: Ve ben biliyorum, ben biliyorum İstanbul'un, Bağdat'ın, Diyarbakır'ın, Mekke'nin birbirine nasıl bağlandığını, nasıl çözüldüğünü sonra. Ey insan, ey insanlık, ayağa kalk. Kolları ve bacakları budanmış delikanlıları, boyunları gövdesinden ayrılmış insanları, gözleri uyur gibi kapanmış kan pıhtıları içindeki bu çocukları, gelişmiş laboratuvarlarınızda dikkatle inceleyin. Ve bir gün bu dünya gül bahçesine dönecek. Bunu böylece bilin.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Ağla gözüm ağla, gülmezem ayrılık. Gönül dosta gider, gelmezem ayrılık. Ne gam bunda bana bin gez ölürsem, anda ölüm olmaz, ölmezem ayrılık. Yansın canım, yansın aşkın oduna, aksın kanlı yaşım, aksın silmezem ayrılık. Göyündüm aşk ile ta kül olunca, boyandım rengine, solmazam ayrılık. Beni irşad eden mürşidi kamil yeter, bir el almazam ayrılık. Varlığım yokluğa denişmişim ben, bugün cana başa kalmazam ayrılık. Fenadan bekaya göç eyler olduk, yöneldim şol yola, dönmezem ayrılık. Muhabbet bahrinin gavvası oldum, gerekmez ceyhune dalmazam ayrılık. Dilerim fazlından ayırmayasın, hocam senden özge sevmezem ayrılık. Söyler aşık dilinden bunları Yunus, eğer aşık isem ölmezem ayrılık.

Geldi geçti ömrüm benim, şol yel esip geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, şol göz açıp yummuş gibi. İş bu söze hak tanıktır, bu can gövdeye konuktur. Bir gün ola çıka gide kafesten kuş uçmuş gibi. Miskin Adem oğlanını benzetmişler ikinciye. Kimi biter, kimi yiter, yere tohum saçmış gibi. Bu dünyada bir nesneye yanar içim, göynür özüm. Yiğit iken ölenlere gök ekini biçmiş gibi. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele hak şarabın içmiş gibi. Bir miskini gördün ise, bir eskice verdin ise, yarın anda karşı gele hurle donun biçmiş gibi. Yunus Emre, bu dünyada iki kişi kalır derler. Meğer Hızır İlyas ola ab-ı hayat içmiş gibi.

ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Beni yola koyduğunda ayrılmayı sevdim. Kurşunları sevdim beni vurduğunda. Ağlamayı sevdim unuttuğunda. Yalnız olduğumu anladığımda ayakta kalmamı sevdim. Yıkılmamı sevdim seni her hatırladığımda. Ekmeği sever gibi sevdim sensizliği. Su gibi özledim Temmuz güneşinde sesini. İkindide yağmur gibi, geceleyin rüzgar gibi sevdim seni sevdiğimi. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte.

Bir gece bir ceylan indi dağdan kalbine. Bir gece bir şiir gibi kibrit alevinde, alemin ortasında kimsesizliğin sesinde, buğusunda sabahın, acımasızlığında bir ahın, ağlayan yüzünde İsa'nın, ferahlatan gücüyle duanın, korkutan yanıyla narın, incirin, zeytinin ve kalbin üstüne, gülün üstüne, tutunduğum umudun üstüne, korkunun üstüne, senin üstüne, hepsinin üstüne, hep senin üstüne. Ben seni hiç sevmedim ki. Gittiğin zaman gitmeni sevdim. Evreni sevdim geldiğin zaman. Kalmanı sevmedim. Korkuyordum sana alışmaktan. Yine de sevdim gülümsemeyi, mendilimi sallarken seni götüren trenin arkasından. Kırlara ilk kar düştüğü zaman, ölümünün ne güzel olduğunu sevdim, seni içimde öldürdüğüm zaman. Ben seni hiç sevmedim ki. Yorgun akşamlarda söylediğimiz şarkıları sevdim. Bir çiçeğe gülmeni, bir güle benzemeni sevdim. Bir de yıldızları sevdim. Eylül akşamlarında gelip gözlerinde durdular. Ben seni hiç sevmedim ki. Kuşlara şarkılar öğretmeni sevdim. Menekşeyle konuşmanı, Nisan'a hatırlatmanı, baharın bir adının da yalnızlık olmalığını. Düştüğüm zaman kanayan yanlarımı ve tuhaflığımı üşüdüğüm zaman, sakız satan çocukları, yeni çıkan şarkıları, her kaybettiğinde kazanan yanlarını sevdim. Denize düşmüş gül gibi düştüm ateşe. Ben yangını sevdim, yandığım zaman böyle işte. Ben seni hiç sevmedim ki. Ben sevdim mi, adam gibi severim. Ben sevdim mi, adam gibi severim.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

ama aşık garip değil hiçbiri. Ben de olamadım yokmuş kısmette. Yaşadıkça şahsenemi hissettim. Gerçi Tebriz'e Tiflis'e hiç gitmedim. Gitsem de bulamazdım eminim. Anne Yunus ne dediyse hep çıktı. Şeytanlar semirdi kuvvetli oldu. Zayıf kalsalar ne fark ederdi. Nasılsa onlar galip gelecekti. Bundan sonra aşık garip olunur mu ki? Sen onu söyle anne.

0: Bilsek de muhakkak çırağında değiliz anne. Lambalar söndü, çakmağı kim yakacak? Bu uluyanlar çakal mı? Ben hırkasını giymiş bir derviş miyim? Yoksa öldüm mü anne? Hiçbir ilişkim kalmadı çevreyle. Yağmur beyhude yağıyor. Hani camdan bakacak Arap kızları da nerede? Bir şahin uçurtma marifetim vardı kaleden kaleye. Cılız kuşcağızlarmış onlar, şahin değil. Ben uçurduğum için uçmazlarmış, başıboş uçarlarmış üstelik. Sırtımda hırka, ayağımda terlik. Niye, ben ölmüş müyüm anne? Çıktım yücesine seyran eyledim, kayak merkezleri olmuş yüceler. Karlar üstünde kırmızı gagalı bir kara kuş. Dalgın ve bihuş bakıştık bir süre. Ben kuşça, o insanca. Keremler gurbette işçiydiler. Aslıları doğrusu aramadım. Şahsenemi düşündüm sessizce.
1: Radyo Üsküdar.

aşk. Kabe'nin siyah örtüsüne yüz sürenin gözünden dökülen aşk. Mecnun Leyla'ya sen de kimsin dediğinde maralların gırtlağına tıkanan aşk. Hesap günü kargaşasında anaya yavrusunu unutturan neyse, herkesi ve her şeyi öyle unutturan aşk. Yangın yeri aşk, talan aşk, dağları yürüten aşk.

bir gece ayı sol, güneşi sağ eline verseler de vazgeçilmez olan. Aşk, damda deve aratan, balıklara iğnesini getirten, Ebu Bekir adında birini yoldaş eden. Aşk, Fatıma'nın farklı, Zeynep'in cesareti, Vahşi'nin keşkesi. Aşk, Meryem. Tahta atların üzerinde ana karalar aşıran, kağıt gemilerle okyanusları bitiren, oyuncak kılıçlarla haramileri düşüren. Aşk, ikindi, aşk şimdi, aşk bekleyen. Aşk Hatice, kimsenin kimseye hayrı olmadığı yerde yine de ilk akla gelen. Sonsuz karanlıkların ortasında vurgun yemiş bir çığlıkla cerhalar yakan. Aşk, koşmak. Aşk, Safa ile Merve arasında olmak. Aşk, en çok ağlamayı kendisine yakıştırmak. Koşmak, koşmak, koşmak. Aşk Hacer, bir aba, bir hırka, bir nefeste 40.000 defada adını söyleyebilen. Aşk Mevlana, bütün evliyaların gizlediği, bütün aptalların izlediği, bütün dervişlerin içlerinden geldiği gibi. Aşk, en çok İsa'ya yakışan, sabırsa en çok Eyyub'a yazılan, merhametse 10 nebiye inen, denizler tutuşturulduğunda, dağlar yürütüldüğünde, yıldızlar semadan bir bir döküldüğünde, herkesin her şeyi, her şeyin herkesi unuttuğu o günde. Aşk, unutmamak. Aşk, gözü karalık. Aşk, yalnızlık. Aşk, öksüz şehirlerin kapısında, Bağdat'ta, Gazze'de, Kandahar'da, İstanbul'da. Isırdıkça kanayan dudaklardan dökülen sözlerle. Havanın nasıl, saatin kaç olduğunu sormak. Aşk, hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar sevmemesi. Yağmurun incire, zeytinin bala söylediği. Anla işte, aşk, 11 yaşındaki Muhammed Aleyhisselam'ın annesi. Aşk, eylem, dünyanın en güzel baş kaldırması. En güzeliyle dünyanın bir hırkadan yazışmış en şiir bulup çıkarmak. Aşk, hiç kimsenin hiç kimseyi bu kadar beklememesi.

0: Radyo Üsküdar.
1: Sevdim seni, terk eylemenin çaresi yoktur. Hem faili haktır. Maşuk olanın aşıkına cilvesi çoktur. Gamzeleri oktur. Aşıklığıma gözlerimin yaşı tanıktır. Kana boyanıktır. Üftadelerin didesi huğun, bağrı yanıktır. Her dem uyanıktır. Dil şehrine kaydolalı sevdayı dilara, yaktı beni nara. Ben deyledi zülfün beni Mansur gibi dara, düşürdü bu zara. Takdiri ezel böyleymiş, gayrı ne çare, yalvarmalı yare. Sabreyle gönül, Hüsnilinin babı açıktır, ihsanı da çoktur. Aşufte değili, hasreti hicrana bırakma, dil şehrini yakma. Bir nim-i nikahın ile ateşlere yakma, hem hışmile bakma. Var Hazreti Saniye kul ol, gayrıya bakma, her bir yana akma. Seyri sülük ehline de dergahı duraktır, aşkın da buraktır.

bir hande ile, arz-ı cemal eyle. Ubanım, aşkınla yan. Yoluna feda kılmaya kalmadı gümanım. İstersen al canım. Bari beni cellada ver, al boynuna kanım. Mahveyle nişanım. Bilmem nesi var alemde, bu salih de kulundur. Mevlası tanıktır.

aynı acıları duyduk ikimiz. Gün oldu, can verdi kaymurganda. Bıçak bizi bizden ayıramadı. Buzdağları ak kor olur zamanda. Güneşi koruduk ayazlarda biz. Sıcak bizi bizden ayıramadı. Sevdamın başında bitmemelisin. Beni bırakıp da gitmemelisin. Kan kaybeder aşkımızın yarası. Düşler bestelenir gül açımına. Gönül çıkığımda sarılan sensin. Ahraz tutkuların dil açımına. Boylanır ışığın soylu töresi. Bir yağız ülküye vurulan sensin. Ömür bir nöbettir, yatmamalısın. Beni bırakıp da gitmemelisin.

0: sabırla düğümü çözülür yolun. Eğri sızı iner ayaklarına. Çıkılmaz dağlardan çıkmak istersin, hasret ninni söyler kulaklarına. Gün gelir böğrüne dökülür elin, bütün arzuları yakmak istersin. Kaşını bahtına çatmamalısın, beni bırakıp da gitmemelisin. Bir türkü yazmışım iki yürekli, karana karatlar bağlayan benim. Sevda zor gelecek baharı bekler, senin gözlerinde ağlayan benim. Her gönül bir ömür bir yari bekler, atımız menzile ulaşmaz belki. Lakin yüreğini atmamalısın, beni bırakıp da gitmemelisin.
1: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Attığım her adım benden uzakta. Bastığım her yerde yokmuşum meğer. Çırpınırken ben denilen tuzakta. Ben bana saplanan okmuşum meğer. Aklım kumsal iken ben toz paresi. Çıktıkça yükseğe alçalır oldum. Düşündüm derdimin nedir çaresi. Susarak konuşmak sonunda buldum. Esrarlı vuslata bir adım kala, hasretin vecdiyle ben kement attım. Yürekte boğulmak ne güzel bela, battıkça kurtuldum, çıktıkça battım. Görünmez cevheri buldum diyerek, körlüğü kör ettim deli bir taşla. Bilmeyi bilmeden bildim diyerek, boşluğu doldurdum dolu bir boşla. Nasılların sebebini sorarken, sualimi cevapladım niçinde. Çokluğumda yokluğumu ararken, yalnız kaldım yığınların içinde. Satır satır böldü beni heceler. Her kırkımı kırka yardım savuştum. Boşluğumu kucakladı geceler. Sessizlikte gürültüyle boğuştum. Var da yoku haykırırken her seda, aklım ki aklımı başımdan aldı. Ona gidiyorum, bana elveda. Sonsuz olan sona bir nefes kaldı.
1: Radyo Üsküdar.

Zambaklar en ıssız yerlerde açar ve vardır her vahşi çiçekte gurur. Bir mumun ardında bekleyen rüzgar ışıksız ruhumu sallar da durur. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak, meyveler sabırla olgunlaşırmış. Bir gün gözlerimin ta içine bak, anlarsın ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyürmüş başak.

Ben bir şarkı, ben bir türküyüm. Ben Meryem'in yanağındaki tüyüm. Beni bir azizin nefesi uçurur. İçimde Allah'ın korkusu durur. Cici ayakların iplikle bağlı. Ben onun sılası, kendimin gurbetiyim. Sineklerin kanadını ısıtan bir güneş toprağı yarıp çıkacak. Kadınlar sansa da yaşadığını, şarkısız kaldıkça yaşamayacak. Kadınları şarkılar

yalnızlık, sigara külü kadar yalnızlık ve toprağın rüyaya yılan gibi girişi. Sana da Mona Rosa, taş bebeği bıraktık. Ellerinde kıvçıklı balıkların bir dişi. Senin hatıran kadar büyük, yeri karanlık. Senin hatıran kadar Allah ve şeytan işi. Ve yalnızlık, sigara külü kadar

0: peygamber çiçeğinin aydınlığında ara, sana doğru uzanan çaresiz ellerim. Sırrımı söylüyorum vefakar balıklara, onlar tutacak bu dünyada yerimi. Koy verip telli pullu saçlarını rüzgara, bir çocuğun ardına düşen heykellerimi, peygamber çiçeğinin aydınlığında. Zaman ne de çabuk geçiyorum onu. Saat 12'dir, söndü lambalar. Uyu da turnalar gelsin rüyana. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar.
1: Son vapurda ayrıldı limandan. Son Radyo Üsküdar. Geçti. Bir bir ışıkları söndü odaların. Kapılar gözlerini uykulara kapadı. Yârim, yağmur yüreklim, uyuyor musun?

Mutlu muydum bilmiyorum. Hüzünlü bir sonbahar gününde. Parlıyordu gözlerim. Masumca gülen gözlerinde. Suskun muydum bilmiyorum. Aklım kalmıştı gülüşünde. Titriyordu ellerim. Alevli bir akşamda ellerinde. Yanıyor muydum bilmiyorum. Farkında değildim yanında. Eriyordu bedenim. Yanımdayken yokluğunun koynunda. Ağlıyor muydum bilmiyorum. Sana olan duygularımda. Yanıyordu sigaralarım. Üst üste kaçan uykularımda. Ağlıyor muydum bilmiyorum. Sana olan duygularımda. Yanıyordu sigaralarım. Üst üste kaçan uykularımda.

Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: karanlık.
1: Radyo Üsküdar.
0: Maviye çalar gözlerin. Yangın mavisine rüzgarda asi. Körsem senden gayrısına, yoksam bozuksam can benim, düş benim, ellere nesi? Hadi gel ay karanlık, itten aç, yılandan çıplak. Vurgun ve bela gelip durmuşsam kapına, var mı ki doymazlığım, ille de ille sevmelerim, sevmelerim gibisi. Oturmuş yazıcılar fermanım yazar. Ne olur gel ay karanlık. Dört yanım puşt zulası, dost yüzlü, dost gülücüklü. Cigarandan yanar, alnım öperler. Suskun, hayın, çıyansı. Dört yanım puşt zulası. Dönerim, dönerim, çıkmaz. En leylim gecede ölesim tutmuş. Etme gel ay karanlık.

Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha. Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Radyo Üsküdar, kurucu rektörü Profesör Doktor Nevzat Tarhan'ın öncülüğünde seçkin bilim kadrosuyla hizmet veren Üsküdar Üniversitesi Radyosu'dur. Radyo Üsküdar, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

Merhaba ey sevdanın sırrına erenler. Hani nerede gönül telimize girenler? Kalmadı mı bu illerde bize gönül verenler? Hasrete, gurbete değil, vuslata taşsın trenler. Arabalar hız haddini aşmasın, çalmasın acı acı sirenler. Ne mutlu sizlere ey bir gönül kapısından girenler. Açalım heybemizi, ne çıkacak görelim. Varını veren sıkılmaz, bir selamımız var, verelim.

Efendim, 5 Haziran 2026 Cuma gününden hepinize selamlar, sevgiler, saygılar olsun. Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan cümlenize muhabbetler. Değerli dostlar, bugün zarafetten bahsedeceğiz, zürafadan bahsedeceğiz, zarif olmanın ilkelerinden, yöntemlerinden biraz bahsedeceğiz. Zarif olmanın önemini bir kere daha birlikte kavramaya çalışacağız. Hepinize programın şu ilk dakikalarında zarafetler diliyorum efendim. O halde hadi gelin birlikte zarif olalım. Zariflerin deminden, zürafanın muhabbetinden birlikte nasiplenelim.

Değerli dostlar, bu öylesine önemli bir konu ki toplumun bütün katmanlarını içerisine alan, hayatın her anında yanımızda olması gereken ve hiçbir zaman kendimizi onun yanında

dan ırak tutmamamız lazım gelen çok önemli bir konu. Hani derlerdi ya eskiden, yaşadı ama ne yaşadı? Yaşar ne yaşar cümlesini de hatırlarsınız zaten. O halde zarif olmanın, zerafetle yaşamanın, inceden ince yaşamanın bir yolunu, yolağını, yordamını birlikte bulmamız gerekir. Hele şu karma karışık dünyada, telaşesi olan dünyada, vakfesi, duruşu, nefes alması, teneffüsü kalmamış olan bu dünyada zarif toplum olmak, zarif insan olmak giderek daha da önem arz ediyor. Biliyorsunuz zariflerle birlikte olmak, incelikli insanlarla birlikte olmak o insanın inceliğini de gösterir. Daha doğrusu kiminle oturup kalktığın, kiminle nefesini tuttuğun, kiminle muhabbet ettiğin, kiminle yol yürüdüğün, kiminle hangi istikamete baktığın biraz da senin şahsiyetini, kişiliğini, kimliğini belirliyor. İşte bu sebeple zariflerle birlikte olmak, zerafet sahipleriyle birlikte olmak bir öğreti olarak, söylem olarak bize yansımasa bile, öyle bir söylemle karşılaşmasak bile onların hallerinden, tavırlarından, etvarından bize de zarafetten paylar düşer. Benim hayatımdaki zariflerden birisi olan, hatta en önemlisi olan 2 Haziran'da yıl dönümü bulunan, alemin cemali yansıyan sevgili hocam Doktor Haluk Nurbaki anmadan, onun ismini zikretmeden bu programa başlamam eksik olur tabii. Zariflerden zarifi, incelerden incesi ve billurlardan billuru bir insan olarak hayatımıza geldi, bize dokundu ve öğretilerini sundu. Hocam Nurbaki olmak üzere bütün zariflere, bütün zürefaya rahmetler olsun, selamlar olsun, muhabbetler olsun. Değerli dostlar, zarif olmak demek sadece adab-ı muaşeret kurallarına uymak demek değil aslında. Şimdi daralan dünyamızda kavramların içerikleri değiştirildiği için, anlam yitimine gidildiği için, onları tek cümleyle izah etmek zorunda kaldığımız için, yani kelimelerin içi, kavramların içi bizden hicret ettiği için, hatta biz onları sürgüne gönderdiğimiz için ne yazık ki o içerisindeki doluluğu, besili hali artık tam olarak söyleyemiyoruz. Zarif dediğimizde ne demiş oluyoruz? Bu bile tam olarak zihnimizde oturmuş değil. Zarifler bizden yüzünü öte döndürmesin. Daha doğrusu onlar döndürmezler aslında ama biz eğer yüzümüzü onlara döndürmezsek, gönlümüzü onlara doğru yöneltmezsek, onların sözlerine, hallerine, etvarlarına, oturuşlarına, kalkışlarına, muhabbet ediş biçimlerine, Cenab-ı Allah'ın vahyine yaklaşım biçimlerine, sevgili Peygamberimiz Fahri Kainat Efendimiz'in yoluna, yordamına, izine, tozuna yaklaşım biçimlerinden onların zerafetleri ortaya çıkar. Dolayısıyla kaba bir adab-ı muaşiret, yani insanlardan yarara dayalı ya da şeye dayalı, toplumun sosyolojisine dayalı bir durumdan bahsetmiyoruz zatice. İnsan ne kadar zarif olursa olsun, eğer Allah'ın vahyine yaklaşması gerektiği gibi yaklaşmıyorsa, Fahri Kainat Efendimiz'e lazım gelen muhabbeti tam olarak duyumsamıyorsa ve buna göre hareket etmiyorsa, hanedanı Ehl-i Beyt-i Mustafa'ya karşı bir gönlünde kırıklık varsa, bir çizgilerinde bir kırıklık varsa, onun beşeri münasebetlerindeki inceliği, zarifliği elbette önemli ama asla yeterli değil.

0: Son zamanlarda sıkça gözlediğim bir durum, zaman zaman da dostlarımla da bunu istişare ettiğim, muhabbetleştiğimizde oluyor. Cenab-ı Allah'ın ismi anılıyor, Fahri Kainat Efendimizin ismi anılıyor ve orada kendini İslam olarak gören, Müslüman olarak gören, kıyafetinde, sözünde, söyleminde bunları ifade etmeye çalışan, böyle bir çevrede, böyle bir kümede olmasına rağmen insanlar istiflerini bozmuyorlar, ayak ayak üstünde oturmaya devam ediyorlar. Evrenlerin öğüncü Fahri Kainat'ın, o nübüvvetin muhteşem temsilcisi Fahri Nebimizin, Resul-i Zişan Efendimizin, Hatem-ül Nebi'nin ismi anıldığı halde, bize rahmeti, bize merhameti, bize vahyi getiren Efendimizin ismi anıldığı halde, içinde en küçük bir titreşim olmayanlardan, böyle yapamadığımızda o zaman hangi zarafetten bahsedeceğiz, hangi incelikten, hangi gönül yüceliğinden bahsedeceğiz? Rahmeten lil alemin olma sırrını kavrayamadığımızda elbette zarif olmayı, zürafa olmayı da kavrayamamış olacağız. Ve bunun bedelleri gerçekten bunun bedelleri çok ağır oluyor. İşte ondan sonra anne baba ilişkilerinde, baba evlat değil mi, oğul ilişkilerinde, anne ilişkilerinde, sevgili eş ilişkilerinde ve sosyal ilişkilerdeki nezaket olmaktan ziyade yarara dayalı bir hale geliyor. Yani Fahri Kainat Efendimiz'e zarif davranmayan, Cenab-ı Allah'ın senin için gönderdiği, vahyi yüklendiği, vahyin hamili, vahyin hafızı değil mi, vahyin mübelliği olan o yüceler yücesi Efendimiz'e zarif davranamadığında vahye de zarif davranamamış oluyorsun. Bunlara zarif davranamayan, ince davranamayan, olması gerektiği gibi davranamayan insanın başka alanlarda zarif olmasını beklemek de biraz beyhude bir bekleyiş oluyor. Evet, Cenab-ı Allah'a hamdolsun, Fahri Kainat Efendimiz'e selam olsun. Onları bizlere tanıtan, anlatan ve Cenab-ı Allah'ın anlattığı gibi vahye bağlı olarak anlatan, Fahri Kainat Efendimizin duruşuna, istikametine bağlı olarak anlatan bütün zariflere buradan selamlar olsun diyelim. Efendim, programımızın girişinde Halimiz Ahvalimiz grubundan sizlere bir eser dinletmek istiyorum şimdi. Bu eser Beni Görüp Yüzün Öte Döndürme.
1: Radyo Üsküdar.

Evet, halimiz ahvalimiz grubundan geldi. Beni görüp yüzün öte döndürme. Arkadaşlar, zarafet bahsinde konuyu anlayabilmemiz için yüzümüzü kime döndüğümüz, yüzümüzü kime tuttuğumuz, kimlerin bize yüzünü tuttuğu meselesi de önemli. Çünkü burada bir öğretim de aynı zamanda söz konusu malum. Eskiden değerli dostlar, toplumun dört ana katmanından bahsedilirdi. Bunu dikkatle dinlemenizi arzu ederim. Çünkü toplumun ana katmanları ve o toplumu yoğuran ana katmanlar bunlar. Dört ana katman diye söyleyebilirim. Bunlardan birisi ulema, diğeri ümera, üçüncüsü urefa, dördüncüsü ise zürefa. Biz bugün işte zürefayı konuşuyoruz. Efendim, sadece beşeri münasebetlerle sınırlayamayacağımız kadar inceden ince bir durumdan bahsediyoruz esasen. Dolayısıyla meseleyi biraz da buradan görüp bakmak lazım. Zerafetin bir tarifi gerekirse benim gönlümdeki karşılığı şu: hassasiyetin ihtişamı demek.

zarafet. Aynı zamanda inceliğin derinleşebildiği kadar derinleşmesi demek. Dolayısıyla bu hassasiyetin, duyarlılığın, empatinin, birlikte bakabilmenin, bölüşebilmenin, infak ahlakına erişmenin, hayatı birlikte yaşadığımızda güzel olacağına inanmanın, evrenin bir bölüşüm, bir paylaşım yeri olduğuna inanmanın, Cenab-ı Allah'ın yaratmış olduğu diğer insanların en az kendin kadar onların da kıymetli, onların da hassas, onların da kırılgan, onların da incelikli olduğunun kabulünü gerektiren bir durum bu hassasiyet. Hatta zarifler bir ağacın hassasiyetini bilirler, rüzgarın hassasiyetini bilirler, karın hassasiyetini bilirler, yağmurun hassasiyetini bilirler. Bu zarif insanlar, zürefa olan insanlar yağmura şemsiye bile açmazlar. Biliyorsunuz sonradan adet değişti ama aslında yağmura şemsiye açılmaz. Şemsiye bilindiğinin tam aksine yağmur için değildir, şems içindir. Şemsiye güneşin yakıcılığına karşı tutulan bir şeydir. Zaten şemsiye denmesinin de anlamı budur. Evet değerli dostlar, bu hassasiyetle yağmurun da, değil mi, yağmura karşı hassasiyeti olur. Kedisine karşı, köpeğine karşı, bahçesindeki ağaca karşı, onun meyvesine karşı hassas olurlar. Bu zarifler şiddet içeren cümleler kurmazlar değerli dostlar. Kapıyı kapat, ışığı söndür, şöyle yap, böyle yap şeklinde de konuşmazlar. Onlar kelimelerin de incelikli olmasına, zarif olmasına, hassas olmasına, onları da kırmamaya gayret gösterirler. Biz şöyle düşünürüz. Söylediğimiz acı bir kelimeyle, şiddet içeren, şeddade olan bir kelimeyle karşı tarafı incittiğimizi düşünürüz. Avam olarak bizler böyle düşünürüz. Ve bu doğrudur da, yani yapmamak gerekir. Ama zarifler kelimenin kendisinin de kırılgan olabileceğini, kendisinin de öfkelenebileceğini düşünecek kadar hassas, ince, narin, duygusal insanlardır. O bakımdan kelimelere bile hassasiyet gösterirler ve sert kelimeler ses tonu açısından, duyum açısından, sesletim açısından o ağır kelimeleri, şiddet içeren kelimeleri dahi kullanmazlar. Söndür demezler, ört demezler, aç demezler. Onlar yerine daha zarif cümleler bulurlar. Bunlar bizim irfan kültürümüzün bize gösterdiği, zariflerden bize gelen anlayıştır, cümlelerdir. Kapıyı ört yerine sırlayalım denir. Söndür yerine başka bir şey denir. Değil mi? Yak yerine uyandıralım denir. Yani kelimeleri kullanırken bile o kelimelerin hassasiyetine, orada da hassasiyet olurlar. Giydiği cübbeyi öper, çıkardığı gömleği öper der ki o hassas olan, o zarif olan kişiler. Bugün sen beni korudun güneşten, bugün sen beni korudun yağmurdan, bugün sen beni korudun soğuktan diyerek akşam gömleğini çıkarırken onu öper, teşekkürünü iletir ve onu öyle yıkamaya koyar. Dikkat ettiyseniz yıkamaya koyar dedim. Yıkamaya atar demedim. Çöp sepetine atar, yani atmak da şiddet içeren bir kelime olduğu için bunları asla kullanmazlar. Tercih etmezler.

Çünkü onlar zürafadandırlar, zariflerdendirler. İhtişamın, hassasiyetin ihtişamını, incelmenin en derin halini yaşayan insanlardır. Ve toplum onlarla güzelleşir. Cümleler onlarla güzelleşir. Bakış onlarla güzelleşir. Tebessüm onlarla güzelleşir. Cümleler, kelimeler onlarla güzelleşir. Sohbet onlarla güzelleşir. Dinlemek onlarla güzelleşir. Her şey onlarla güzelleşir. Çünkü onlar toplumun zerafet elçileridirler. Ve topluma zerafeti yaygınlaştırmak için, zarifliği yaygınlaştırmak için, hassasiyetin ihtişamını yaygınlaştırmak için, inceliğin derinliğini yaygınlaştırmak için bir ömür boyu, bir hayat boyu kimseden bir şey beklemeden, öne çıkmak gibi bir arzu gütmeden, hatta öne çıkmayı da istemeden, eğer bir şekilde çıkmışsa bundan da mahcubiyet duyarak yaşayıp giderler ve hayata incelik katarlar. İşte bu sebeple değerli dostlar, bugünkü programımızın başlığını "Gel beraber zarif olalım" diye koydum. Zariflik diye de isimlendirebilirdik, zerafet diye de isimlendirebilirdik. Mustafa Özdamar'ın Kırk Kandil yayınlarında Zerafet Bahisleri diye bir kitap da var. Kültürümüzde başka eserler de tabii ki bulunabilir. Hani zerafeti, zarifliği tarif ederken bir başkası üzerinden tarif etmek yerine biraz da kendimiz üzerinden tarif edebilir miyiz acaba? Kendimizi de işin içerisine katabilir miyiz? Buna ihtiyacımızı ortaya koyabilir miyiz diye düşünerek "Gel beraber zarif olalım" dedim. Efendim, anne baba ilişkisinde zarif olmak, sevgili yaren ilişkisinde, karı koca ilişkisinde zarif olmak, evlat baba ilişkisinde zarif olmak, öğretmen öğrenci ilişkisinde zarif olmak, çalışan çalıştıran ilişkisinde zarif olmak, toplu taşımalarda zarif olmak, beşeri münasebetlerde zarif olmak, camide zarif olmak, tekkede zarif olmak, zaviyede zarif olmak, konferans mekanlarında zarif olmak, bireysel ilişkilerde zarif olmak, yazarken, çizerken zarif olmak, yani hayatın tümünde bir zerafet şemsiyesi, bir zerafet halesi, bir zerafet zerrelerini böyle yayarak yaşamak insana en yakışanı. Mesela öldüğümüzde arkamızdan "ne söyleseler hoşunuza gider" diye sorsam aklınıza neler gelir acaba? Yani mezar taşınıza ne yazılsa mutlu olursunuz? Ya da hayatın öte yakasına kanatlandığınızda, göçünüzü bu dünyadan topladığınızda, öte tarafa uruç ettiğinizde, uçtuğunuzda arkanızdan ne söylese en çok hoşunuza gider? "Şöyleydi, böyleydi, öyleydi" dedikleri kavram ne olsa hoşunuza gider, belki yazmak istersiniz. Benim aklıma "zarifti" demeleri çok çok yerinde olur. Çünkü zarifti dediğinde alimse de onun içine girer, arif etse de onun içine girer, amirse de onun içine girer. Yani hayatın bütününü kaplayan, kapsayan, inceleştiren, narinleştiren bir anlam ifade etmesi sebebiyle "zarifti" demeleri her şeyi içine alır bir durum. Şöyle bir yapay zerafet durumu da var bildiğiniz gibi. Yapay zerafet, yani yapay çiçekler gibi düşünün. Kokmuyor, koklayamıyorsunuz, öpemiyorsunuz, değil mi? Kurutamıyorsunuz kitaplarınızın arasında. Plastikten yapılmış çiçekler düşünün arkadaşlar. Kokmuyor, rengi benziyor sadece. Bizim de biraz yapay zerafetlerimiz buna benziyor. Şimdi dışarıda zarif, el iyisi, insanlara karşı nazik davranıyor, beşeri münasebetler, insani ilişkilerinde kendince zerafet gösteriyor. Vefalı, muhabbetliydi. Güzel. Ama
bireysel

el ilişki yaşadığı, yakın temasta bulunduğu, hayatını ortaklaştırdığı, beraber aynı hedefe baktığı, yol yürüdüğü, yanında uyuduğu, yanında uyumasını istediği, aynı tabaktan yemek yediği, bazen aynı kaşıktan yemek yediği, bazen aynı bardaktan su içtiği ya da göz göze bakarak çay içtiği, göz göze bakarak kahve içtiği, aynı ortamda birlikte yemek yediği kişiye karşı kabalığın en kabasını, hoyratlığın en hoyratlığını, değil mi? Cüretkarlığın en cüretkarlığını gösteren nice kişiler, en çok vefa göstermeleri gereken, en çok merhamet etmeleri gereken, en çok zarif davranmaları gereken, birincil derecede yakınlarına, temasta bulunduklarına, ilişki yaşadıklarına, hayatı paylaştıklarına, hayatı zehir ediyorlar. Ama dışarıda yapay bir zarafet gösteriyorlar. Yapay bir beşeri münasebetlerde, yapay bir muamelede bulunuyorlar. Şimdi buradan da anlıyoruz ki demek ki zarafet bölünebilen bir şey değil. Yani şurada zarif olunur, burada olunmaz. Ya da burada istediğim kadar olurum, zarif olurum, burada istediğim kadar hoyrat olurum diye ikiye bölebileceğimiz bir mesele değil aslında bu. Eğer zarifseniz her yerde zarifsiniz. Ama en çok sevdiğinize zarifsiniz. En çok ona merhametlisiniz, değil mi? Çünkü o sizin hayatınızı kolaylaştıran, zorluklarınızı gidermenize sebep olan, gönlünüzün hüznünü, kederini paylaşan, değil mi? Sizi aklayan, paklayan, dertlerinizi dinleyen, onları bölüşen, onları Hazreti Hatice gibi alan ya da Hazreti Ali gibi alan diyelim ki, yani örneklendirecek eğer kadın ve erkek olarak, birine boşanmaya geldiğinizde ya da kaprislere tutulduğunuzda ya da kıskançlık krizlerine girdiğinizde ya da nefsinizin rüzgarına kapıldığınızda ya da öfkenizin seline den kendinizi kurtaramadığınızda, bambaşka bir insan oluyorsanız, bambaşka bir insan, o zaman o zarafet kutusu içerisinde bir şiddet barındırıyorsunuz demektir. Bir öfke besliyorsunuz demektir. Bir kıskançlık büyütüyorsunuz demektir. Bir paylaşımsızlıkla su veriyorsunuz demektir. O zaman senin zarafetin zarafet değil, zarifmiş gibi görünme eylemi. Bir ara galiba bizim Üsküdar'daki muhabbetlerimizde, türkülü muhabbetlerimizde, gönül bağı muhabbetlerinde galiba söylemiştim. İyi olmak için, daha şöyle, iyi görünmek için gösterdiğimiz gayretin yarısını İyi olmak için göstersek kurtulmuş olacağız. İyi görünmek için daha çok gayret gösteriyoruz. Aslında başka türlü bir yapılanmamız var. Bazı kaçaklarımız var. Karanlık noktalarımız var. Kara deliklerimiz var. Eksikliklerimiz var. Zaaflarımız var. Sele kapılmışlıklarımız var. Anlayışsızlıklarımız var. Ama bunların bütününü örtmek için belli bir çevreye, yani bizi kötü anlamamalarını istediğimiz bir çevreye karşı zarif, incelikli, anlayışlı, merhametli, fedakar, bilgili, diyelim ki toplumun hassasiyetlerine, inançlarına dikkat eden bir yapıdaymış gibi göstermek için çektiğimiz gayreti, göstermek için değil de bunları olmak için eğer göstermiş olsaydık, hakikaten artık zariflerden olma durumumuz söz konusu olabilirdi. En büyük azabı en yakınlarına yapan insanların zarafetlerinden, zarifliklerinden herhalde bahsetmek çok yapay bir şey olur. Eşine zarif değil, karısına zarif değil, kocasına zarif değil. En ufak bir şeyde rekabete giriyor, yarışmaya giriyor, küçültmeye giriyor, tartışmaya giriyor, yansıtarak konuşuyor, savunmacı bir dil geliştiriyor ya da onu kıskandıracak, onu işte kendi bulunduğu yerden çıkartarak öfkeye sürükleyecek bir yere getiriyor. İşte siyaset onlardan bir şey, işte maçlar onlardan bir şey, alanlar, yani o alanlar. Ama bireysel hayatta da bunlar olabiliyor. Evet, mevzuyu farklı dağıtmayalım. Özellikle
bireysel ilişkiler

Evde İzhar diye bir ahlak var. Kitaplara baktığınızda bunu görürsünüz. İzhar ahlakı. Senin ihtiyacın var ama önce o diyorsun. Sen gerginsin, sıkıntıdasın, buralımdasın, bir şeyler başına geldi. Ama sevdiğinde ya da muhatabında, dostunda da bunu gördün. Önce ben rahatlayayım demek yerine, önce seni rahatlatayım, önce seni dinleyeyim, önce seni bu kederden kurtarayım demek, işte o hassasiyetin ihtişamı, inceliğin derinleşmesi anlamına gelen bir tavırdır ki tam da insana yakışır, tam da mümine yakışır bir haldir. Yani muhatabımızın ihtiyacını kendi ihtiyacımızdan önceleyebilme ahlakına İhsar ahlakı diyoruz. Bu ihsar ahlakına ulaşamayanların, önce sen diyemeyenlerin, önce senin ihtiyacın, önce senin rahatlaman, önce senin sükunete ermen diyemeyenlerin zarifliğinden bahsetmemiz elbette mümkün değil. Efendim, alimin zarafeti var, amirin, ümeranın zarafeti var, ehli kalplerin, İrfan ehlinin zarafeti var, zariflerin de bir zarafeti var. Konu galiba anlaşılıyor değil mi? Hani böyle mümkün olduğunca yayarak anlatmaya çalışıyorum. Sizin bildiğinizden tabii şüphem yok ama yani en azından hani kalıcı bir video oluyor işte ya da radyoda kaydediliyor. Belki o sesler zaten Cenab-ı Allah tarafından kaydediliyor. Yani doğru bir şey söylemiş olalım. Efendim, alimin zarafeti ilmiyle mağrur olmamasıyla mümkündür diye düşünüyorum. Ve öğrenme ihtiyacını kendinden gidermemesiyle mümkündür diye düşünüyorum. Ben alimim, bitti. Benim bilgim böyle bitti. Her şey bu, en doğru bu, en hakikat bu, en marifet bu. Başkaları bilmiyor, ben biliyorum. Ben ehli necatım, onlar değil gibi davranışlar, anlayışlar, yaklaşımlar alimin zarafeti açısından kabul edilebilir olmasa gerek. Mesela amirin zarafeti, yani yöneticinin, ek kullananların zarafeti. Bu aynı zamanda aile reisliğinden, anne olmaktan çocuklarına, baba olmaktan çocuklarına, müdür olmaktan okulda ya da şef olmak, yönetici olmak iş yerinde, onları da düşünün. Ek, yani bir yönetim gücü kullanmak. Amirin zarafeti mesela ne olabilir dersiniz? Amirin zarafeti ise tahakküm etmeden, kendi nefsini kayırmadan adalet ve merhamet üzere olması ve bu merhametini, adaletini göze sokmadan yapması. Zulümden hiç bahsetmiyorum. O zaten olmaması gereken bir şey. Ve güç kullanması gerektiğinde, bir tehdit durumu gerektiğinde bunu orantısız olarak kullanmaması ve gerekmedikçe de yürürlüğe sokmaması amirin zarafetindendir diyebiliriz herhalde. Ürefanın, yani irfan ehlinin, ehli kalbin zarafeti ise kalbiyle görmesi ve kimseyi kendinden gayrı tutmaması, onlar ve ben dememesi, biz ve onlar dememesi de arifin zarafetinden olsa gerek. Herkesi aynı potada görmek, herkesi Allah'ın kulu olarak görmek, herkesi merhamete değer, herkesi sevgiye değer, herkesi iyiliğe değer görmek de ürefanın, yani irfan ehlinin zarafeti olsa gerek. Bizdense şöyle, sizdense böyle diyerek bir ayrıma gitmemesi, Allah'ın kullarını bir ayrıma tabi tutmaması, onları kalbinde cem etmesi, hepsini bir görmesi, kendi çocuğuyla komşunun çocuğunu ayırmaması, kendi kardeşiyle diğerini ayırmaması gibi mesela, ya da tabiat varlıklarını, kainat varlıklarını kendinden ayırmaması, onları hor görmemesi, ağaca tekme atmaması, kediye tekme atmaması, rüzgara karşı söylenmemesi, yağmur üşüttü dememesi, güneşi yakıyor dememesi gibi düşünün. Yani ürefanın zarafeti de kalbiyle görmesi, kalbiyle hissetmesi,
hassasiyetin ihtişamını burada

0: açığa çıkarması ve kimseyi kendinin dışında, gayrında görmemesi, onları düşman olarak addetmemesi de ürefanın zerafetinden diyebiliriz. Girişte biraz bahsetmiştim, bir de zariflerin zerafeti var ya da zürefanın zerafeti var. Onlar da hayatın her alanında ve her anında, hem her alanda hem her anında muhataplarını Allah'ın kulu olarak görmesi gibi ince bir davranış. Harputtu Kemal Efendi Hazretleri edepli ve adil demiş. Hamza abi eyvallah, çok güzel. Allah yarattı yerine, Erzincan lehçesiyle de biraz yaşlı da, Allah yar etti diyordu mesela. Yani Allah'ın yaratması, onun sevmesiyle değil mi, muhabbetiyle, ilmiyle, iradesiyle olan bir şeyse eğer, onları kendinden ayrı görmemek ve onları düşmanca muameleye tabi tutmamak, ince davranış. Su içtiği tası sevmesi, üstüne çektiği yorganı sevmesi, giydiği gömleği sevmesi, yürüdüğü ayakkabıyı kıymetlendirmesi, o bitince onu çöpe atmaması falan, çok kıymetli bir şey. Bazı alimler, ehli kalp eskiyen elbiselerini atmazmış. Yeni almak zorunda kalmışsa o elbiseleri de eskiyen olursa onları yama yaparmış, minder yaparmış. Annelerimizi hatırlayın. İşte bu Anadolu irfaniyetinin getirdiği bir zarafettir. Annelerimiz hiçbir elbiseyi, hiçbir gömleği, hiçbir pantolonu atmazlar. Ondan bir şey yapar, kullanılabilecek bir şey yapar, başka bir yerde değerlendirir. Çünkü onu atmaya kıyamaz, yılkı atları gibi onları gönderemez. Bu bana çok hizmet etti, bu ceket bana çok hizmet etti, bu gömlek bana çok hizmet etti, bu yorgan bana çok hizmet etti, bu su içtiğim tas bana çok hizmet etti diyerek onlara bir kimlik, onlara bir mana, onlara bir şahsiyet, onlara bir değer verir. Evet, zarafet ehlinin zarifliği de, zarafeti de hayatın her alanında ve her an gösterilebilecek bir incelik, bir hassasiyetin ihtişamı. Bu zarifler insanın hüznüne eşlik eden bir şarkıya da hürmet gösterir. Bestekarına hürmet gösterir. İcracısına hürmet gösterir. Güftesine, kelimelerine hürmet gösterir. Çünkü o benim hüznüme eşlik etti. O şarkı benim hüzün arkadaşım. O şarkı, o türkü benim keder arkadaşım der. Ona da hürmet gösterir. Eğer bir demde, bir zamanda onu o hüzünden çekip çıkarmışsa, o zaman kendisine eşlik eden, o demde, o zamanda kendisine eşlik eden o şarkıya da hürmet gösterir. Böyle bir şey. Kendisini heyecana getiren türkülere, ozanlara hürmet gösterir efendim. Benim sadık yârim kara topraktır diyen Aşık Veysel'in o dizelerini, bir de bu zerafet anlayışı, kavramı, açıklaması üzerinden lütfen bir dinleyin. Dolayısıyla zarifler her şeye hakkın namına bakıyorlar, canlı cansız ayrımı yapmıyorlar, böyle bir şey. Efendim, babalarımız tabii akla gelir, büyüklerimiz, dedelerimiz akla gelir, onların bize davranışları akla gelir. Biraz lafı uzattım, tabii ayrıca bununla ilgili olarak söylenebilecek başka şeyler var ama ben şimdi çağrışımlarla not aldım. Bir de bizim babalarımız vardı biliyorsunuz. Fatih Kısaparmak'tan "O benim babam". Babalar bizim zerafet pınarımızdır. Anneler bizim zerafet oluklarımızdır, kaynağımızdır, gözemizdir. Dedelerimiz, ecdadımız, atalarımız böyle. Onlara bu gözle bakalım. Zerafetin bize aktığı o olukları, o çeşmeleri, o pınarları yeniden bir daha düşünelim ve onları sevelim ve o anlayışla "O benim babam" diyelim.
1: Radyo Üsküdar.
0: Ölmüşlere rahmet, yaşayanlara güzel, sağlıklı ömür dileyerek tabii ki.

babam Mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikili ağacı olmadı belki. Ama kendisi onuruyla yaşayan koskoca bir çınardı. Üstümdeki kol kanat, sırtımı yasladığım

Evet değerli dostlar, Üsküdar Üniversitesi Radyosu, Radyo Üsküdar'dan, Heybe programından sesleniyoruz sizlere. 50 dakikayı geride bıraktık. Yine bugün yola revan olduk. Heybemizi attık omuzumuza ve çıkanı da dostlarla, sizlerle.

üleşmeye, paylaşmaya, sohbetleşmeye devam ediyoruz. Efendim, İstanbul'da ilk kahvaneyi açan ve zarifler olarak anılan Şamlı Şems ve Halepli Hakem gibi şahıslar varmış ve bir cemiyet kültürünü oluşturmuşlar. İnternetten baktığımızda böyle bir bilgiyle de karşılaşıyoruz. Zarafet yalnızca, ben de girişte söylediğim gibi, görgü kuralları değil, dış görünüş değil, bir karakterden, bir tavırdan, bir şahsiyetten, bir oluştan, bir duruştan bahsediyoruz. Sesini yükseltebileceğin yerde düşürebilmek önemli. İnceden inceye düşünmek önemli. Kırabileceğin yerde, incitebileceğin yerde incitmemek önemli. İncitmemek de zarafetin tabii ki aynı zamanda bir gereği. Dolayısıyla zarafet sadece insan davranışları itibariyle düşünmemek lazım. Yani resimde de, tabloda da bir zarafet var. Mimar Sinan'ın eserlerindeki zarafeti bir şey söylemeden geçebilir miyiz? Onların duruşundaki narinliği, ihtişamı, o zarafetteki muhteşemliği, o derinliği, değil mi, anlamadan geçebilir miyiz? Ecdadımızın, dün anlatmaya çalıştığım Gurebai Laklakan dediğimiz kanadı kırık leylekleri için bir şifahane, bir hastahane düşünmesini o zarafetin bir parçası olarak saymayacak mıyız? Yoğun kış günlerinde kurtlar aşağıya inmesin diye dağlara et parçalarının atılması, aç kurtların doyurulması konusunu da yine o zarafetin bir parçası olarak da düşünemez miyiz? Dolayısıyla bir de tabii insanın şöyle bir hassasiyeti var. Bağırmayan bir peygamberimiz var. Masaya vurmayan bir peygamberimiz var. Çay bardağını fırlatmayan bir peygamberimiz var. Ben peygamberim, haşa, olan ne dersem yapacaksınız demeyen bir peygamber. Yani inceden ince, zariften zarif, hassasiyetin ihtişamı, inceliğin derinliği olan bir nebinin ümmeti olarak bizler de bu inceliği biliyor olmamız lazım, dikkate alıyor olmamız lazım. Söylediğim gerçektir, söylediğim ayettir, söylediğim hadistir, söylediğim hayatın hakikatidir, söylediğim işte doğrunun en doğrusudur diyerek bağıra, çağıra, masalara vurarak filan, yani sözün şiddetini harekete geçirerek söylediğimizde, bundan insanlar fıtraten, yaratılış gereği elbette etkilenmeyecekler. Bundan nasiplenmeyecekler. Biz burada sadece muhtemelen kendimizi tatmin etmiş olacağız. Dolayısıyla hani kırmaktan, sesimizi yükseltmekten, sesimizi değil sözümüzü yükselteceğiz. Sesimizi değil manayı yükselteceğiz. Sesimizi değil hassasiyetimizi yükselteceğiz. Sesimizi değil inceliğimizi yükselteceğiz. Sesimizi değil müsamahakarlığımızı, toleransımızı yükselteceğiz. Belki bunları ve daha buna bağlı olarak aklımıza gelmeyen pek çok şeyi yapabildiğimiz zaman bir zarafet toplumu olacağız. Ve işte o zaman gel beraber zarif olalım cümlesinin hakkını vermiş olacağız. Zarafet güçsüzlük demek değil. Zarafet yetkinlik sahibi olmamak değil. Zarafet bir erke sahip olmamak değil. Yani bir ilmin olabilir ama ilminle dövmezsin. Ehli irfan olabilirsin ama insanları onunla etkileyip kendince bir şeyler yapmazsın. Yani söyleyebileceğin çok söz vardır ama yerinde, zamanında ve kıvamında muhatabına göre söylemek de yine o zarafetin özelliklerinden birisi. Yani zarafet aslında bir ölçülülük demektir. Bir yerindelik demektir. Yerli yerinde olmak, zamanında olmak ve o sırada söylenmesi gerekeni en ince şekilde, muhatabın anlayabileceği şekilde, o sıradaki duygu durumunu dikkate alarak söylemek demektir. Hani bir sitcom dizide vardı ya,
Ben gelir ortaya.

ortaya koyarım, atarım. Kim ne anlarsa anlasın gibi bir anlayış. Tabii zariflerin anlayışı değil. Dolayısıyla medeniyetlerin inşasında, kültürlerin imarında zariflerin duruşu çok önemli. Mimari olarak çok önemli, şiir estetiği olarak çok önemli, şiir poetikası olarak çok önemli, alimlerin ilimlerini ifade etme biçimleri açısından çok önemli, alimin öğrencisine gösterdiği saygı, o saygının kendisine dönmesi bakımından önemli. Toplumda yöneticilerin höt möt demeden, değil mi, yönettiklerinin de kendisine karşı saygısını sağlamak için bir yönetişim biçiminde meseleyi ele alıp götürmesi önemli. Yani inceden inceye bir şeyden bahsediyoruz. Dolayısıyla bir medeniyet seviyesi, yani bir binayı inşa ederken bile oraya koyduğun tuğla önemli. Oraya koyduğun temel taşın yontarken bile, değil mi, onu incitmeden zarif bir biçimde yapmak önemli. İnsanları kendiyle kavgaya tutuşturmamak önemli. Fitneye sebep olmamak önemli. Bilgiyi mesela bir kırbaç gibi kullanmamak önemli. Manevi mertebeleri, yani zariflik açısından bahsediyorum, onu da bir kırbaç gibi kullanmamak önemli. Kendinde diyelim ki bir şey manevi güç vehmediyor. Kendini mürşit zannediyor, alim zannediyor, ilhama mazhar olarak zannediyor. Misal, bunu bir kırbaç olarak kullanamazsın ki. O seni bağlayan bir durum. Dolayısıyla onları, yani kendin zannını gerçek olarak kabul edip, hadi düşün peşime, sizi ben kurtaracağım, sizi ben götüreceğim, hakikati ben söylüyorum, bu zamanın dili benim gibi anlayışlarda o iman zerafetine, kalbin zerafetine, ikrarın zerafetine çok da uyan şeyler değil diye düşünüyorum. Güç olacak ama merhamet de olacak. Yetkinlik olacak ama zerafet de olacak. En iyi mimar zarif biçimde, en iyi ressam zarif biçimde, en iyi yazar zarif biçimde, en iyi alim zarif biçimde, en iyi arif zarif biçimde. Onun gönlüne dokunurken, sözlerini icra ederken, ifade ederken, bağırarak, çağırarak değil. Camilerdeki vaazların niye tesir etmediğini düşünüyoruz peki? Bediüzzaman'ın vaizlerin, nasihlerin, nasihatçıların nasihatlerini tesir etmemesiyle ilgili söylemleri var. Yani niye nasihatlar, mesela ayet söylüyorsun, hadis söylüyorsun, kelamı kibar söylüyorsun, niye tesir etmiyor? O ayetin ya da hadisin ya da anlatılan şeyin gerçek olmadığından değil ki, sen onu söyleyemediğin için, zarif biçimde söyleyemediğin için, ona layık biçimde söyleyemediğin için, onlar senin ağzına oturmadığı için, senin kalbinden gelmediği için, ruhunda pişmediği için, vicdanında tartılmadığı için o sözü sadece bir mikrofon gibi söylüyorsun, bir teyip gibi söylüyorsun ve öfkeyle söylüyorsun, şiddet koyarak söylüyorsun, onları bilmeyen, kendini bilen gibi söylüyorsun, bir ast üst oluşturarak söylüyorsun zihinsel olarak, benim aslımdasınız demeseniz bile böyle oluyor. Yüksek kürsülerden konuşuyorsun, cemaate ayar veriyorsun, şöyle yapacaksınız, böyle yapacaksınız, bayram bitti ama cumaya işte gelmiyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz, böyle diyorsunuz, ertesi gün dolmuyor, bir dahaki bayrama kadar da gitmiyor. Yani nasihlerin, nasihatlerinin, vaizlerin önerilerinin, nasihatlerinin tesir etmemesini düşünmek lazım. Şimdi vaizlerin, nasihlerin, nasihatçıların nasihatları tesir etmiyor da şey tesir ediyor mu? Mürşitlerin yaklaşımları tesir ediyor mu? Yani kendini mürşit olarak görenleri. Çünkü onlar da o etrafındaki yoğunluğu onları kurtarmak, onlara manevi pipaye kazandırmak, kendisinin bir mertebede olduğuna inandırdıkları için o etraftakiler onun vesilesiyle kurtulabileceklerini, onun vesilesiyle yırtabileceklerini, onun vesilesiyle öte tarafta o sınıfı geçebileceklerini düşündükleri için o ilişkiyi kuruyorlar. Günümüz insan, yani günümüz merdiven altı mesela şeylerde. Yoksa orada da bir zarafet ilişkisi yok. Hazreti Peygamber'in sahabesiyle kurduğu bir zarafet ilişkisi olmadığı sürece işler tersine gidecek. Her zaman olduğu gibi. Yani bir bedevi geliyor. Buranın efendisi Seyyidi kim? Seyyidina diyor. Kim buranın Seyyidi kim? O sırada Fahri Kainat Efendimiz, selam olsun ruhaniyetine,
su dağıtıyor.

bir milletin efendisi ona hizmet edendir diyor. Zarafeti görüyor musunuz? Yani kendisi böyle postlarda oturup, daha güzel koltuklarda oturup, böyle işlemeli altın varaklı varaklı bir şeylerde oturup, bir abilik pozisyonlarına bürünüp, işte alim pozisyonuna bürünüp de gelsin gitsin, bana getirin gelin, her geldikçe elimi öpün, ondan sonra gittikçe elimi öpün, selam vermeden çıkmayın, selam vermeden girmeyin, serfuru etmeden olmaz filan demiş midir mesela peygamberimiz? Hayalinizdeki zarif o peygamber, o ince peygamber, zerafetin ihtişamını en yüce yerde ifade eden, en yüce şekilde ifade eden, vahyin hamili olan peygamberimizin böyle davrandığını düşünebiliyor musunuz? Böyle mi davrandı? O zaman biz zerafetten bahsederken şunu da düşünmemiz lazım. Peygamberin ilmini temsil ettiğini bize söyleyenlerin zerafetine bakmamız lazım. Peygamberimizin maneviyatını, ruhaniyetini temsil ettiğini söyleyenlerin zerafetine bakmamız lazım. Zarif değilse, zürafadan değilse, o zaman orada bir soru işareti koyup bir kere daha düşünmekte yarar var. Efendim, dünya zaten çok gürültülü bir yer. Bu dünyada çok sıkıldık. Trafiklerden sıkıldık. Yoğunluklardan sıkıldık. Ödemelerden sıkıldık. Yalancı kibarlıklardan sıkıldık. Kibirli davranış, yani buna karşı kibirli, buna karşı böyle mütevazı davranışlardan, ikircikli durumlardan sıkıldık. Münafıklıktan sıkıldık. Mürailikten sıkıldık. İbahilikten sıkıldık. Yani bunlardan artık kurtarıp bir zerafete doğru gitmemiz lazım. İnsanların yanında nasıl göründüğünü düşünüp, Allah'ın katında nasıl göründüğünü düşünmemekten ruhlarımız sıkıldı. Kimsenin görmediği yerde zarif davranamayıp, kaba davranıp, evde, şurada, burada, insanların gördüğü yerde zarifmiş gibi davranışlardan, davranılmaktan ve davranmaktan da sıkıldık. Kaldırmıyor ruhumuz artık. Bu stresler, bu kaygılar, bu korkular, bu depresyonlar, bu hastalıklar, bu kendini önde görmeler, kendini öne atmalar, kendini bir şey görmeler, durmadan bir Mehdi çıkıyor, durmadan bir kurtarıcı çıkıyor falan filan. Bakıyorsunuz işte, yani bir enteresan bir ruhsal hastalık içerisindeyiz. Çünkü ilim zerafette birleşmeyince, irfan zerafette birleşmeyince, yöneticilik zerafette birleşmeyince, karı koca olmak, sevgili olmak, yaren olmak, dost olmak, arkadaş olmak, muhabbettaş olmak, pirdaş olmak, yoldaş olmak zerafette birleşmeyince bir tahakküm çıkıyor bir taraftan. O tahakküm ise zerafeti bozduğu için etkili olmuyor cümlelerimiz, sözlerimiz etkili olmuyor. Abi diye dişini sıkıyorsun, bir müddet sonra kaçıyorsun. Hocam diye dişini sıkıyorsun, bir müddet sonra kaçıyorsun. Mürşidim diye dişini sıkıyorsun, bir süre sonra aynı şeyleri tekrar ettiğini görüyorsun ve sana hiç manevi yol aldırmadığı halde öyleymiş gibi davranmasını beklediğini görüyorsun, sıkılıyorsun, kaçıyorsun. Yani herkes kendi hayatında biraz bunları düşünmeli. Mesela birinin romanını okuyorsun, o muhteşem yazar, muhteşem edebiyatçı diyorsun. Ve bir gün yakınlaşıyorsun, imza gününe gidiyorsun ya da işte bir şekilde tanışmış oluyorsun. O tanıdığın adamın, okurken sevdiğin adamla onun zerre alakası olmadığını görüyorsun. Zerafetten gram miskal nasip almadığını görüyorsun. Halbuki sen, değil mi, ona öykünmüştün, onu öne çıkarmıştın, onunla işte okumayı sevmiştin, ona imza ettirmek istemiştin, öyle olmuştu, böyle olmuştu. Mehmet Akif'e atfedilen bir söz var. Uzaktan diyor tanıyıp sevdiklerinizi, yakından tanımayınız, hayal kırıklığına uğrarsınız diyor. İşte bu zerafetin yokluğundan adam bize kendini öyle göstermiş yazılarında, ama hakikatte öyle değil. Seninle otururken mütevazının mütevazısı gibi oluyor. Bir gün işin düşüp gittiğinde kapısında bekçilerden içeri giremiyorsun gibi oluyor. Teşekkür ederim, Allah razı olsun Melih'im. Yani dolayısıyla zerafetin dille ifade edilmesi, zerafetin halle ifade edilmesi, zerafet ve güç ilişkisinin, zerafet ve ilim ilişkisinin, zerafet ve manevi paye iddiası ilişkisinin yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Buralardan bakmak lazım. Buralardan bakınca inşallah kendimize bir yol buluruz. İnsan en çok da aslında zerafetten sınanır, biliyor musunuz? Yani alim ama ulan diyorsun bu
olmamış diyorsun ya. Adam ilmini döve döve. Ali Bey'in ekranlardaki tartışmalarına bakın. Meşreplerin birbiriyle ilişkili söylediklerine bakın. Değil mi? Herkes birbirini fırkayı dalile olmakla, dalalette olmakla, hidayette olmamakla, fırkayı naciye olmamakla Allah bize lütfetti. Allah bizim meşrebimize lütfetti. Allah bizim hocamıza lütfetti. Bizim mürşidimize lütfetti. Ötekilere lütfetmedi gibi böyle haşa seçkinci bir şey de zarafet içermiyor. Onda da bir hakikat olabilir. Onda da bir güzellik olabilir diye düşünmek zarafet zaten. Çünkü o zariflerin birbiriyle etkilenmesi ve üstüne bir şey koyması ancak bununla mümkün. Sert yargılardan kaçınalım, sert ifadelerden kaçınalım, tahammülsüzlükten kaçınalım. Vicdanlı davranmayı, merhametli davranmayı, eşit ilişki kurmayı geliştirelim. Bir çiçek gibi, yani bir gelinciğin koklanması gibi, bir çiçeğin koklanması gibi görüntüsü, zerafetini öyle düşünelim ve inşallah böyle yaşayalım. Bugün de zerafetten bahsetmeye çalıştık. Gel beraber zarif olalım dedik. İnşallah karşılık bulmuştur. Bu arada anmaktan geçmeyelim. Zarif deyince Cahit Zarifoğlu'nu da hatırlayalım. Pazartesi günü vefat yıl dönümü. Ben bugünden rahmet dilemiş olayım kendisine. 7 değil mi? 7 Haziran vefat yıl dönümü. Allah rahmetiyle muamele etsin. Abdurrahman Cahit Zarifoğlu, Türk Edebiyatı'nın en özgün ve gizemli şairlerinden birisi. Tarihimizde 7 güzel insan olarak da biliyorsunuz geçiyor. Onunla ilgili film de çevrilmişti. İkinci yeni akımının imge gücünü kullanabilen, mistik yanı güçlü olan, İslami bir dünya görüşünü de açığa koyan, onlarla harmanlayanlar, kendine has, kapalı, zarif, ince, metaforik, 7 Haziran evet, metaforik bir biçimde anlatan çok güzel bir insan, çok güzel bir yazar, çok güzel bir şair, çok güzel bir adam 7 Haziran'da göçmüştü. Allah rahmet eylesin. Bu aralar da bir Cahit Zarifoğlu şiiri okunsa, bakılsa iyi olur. Onun imgeci ve kapalı anlatım meselesi, mistik çizgisi önemli. Dergicilik yaptığı, insanlara mektuplar yazdığı, yönlendirdiği, yeni şairlerin, yeni edebiyatçıların çıkmasına sebep oldu. Yani zarif davrandı, zarif yaşandı, Zarifoğlu olarak geldi, Zarifoğlu olarak göçtü. Evet değerli dostlar, bugün de söyleyebileceklerimiz bunlar. Pazartesi inşallah yine hayırla birlikte oluruz ama bu akşam yolu Üsküdar'a düşenleri muhabbet bağı meşkin için bekleriz. Salih de geldi, meydanımızın sahibi. Hayırla huzurla görüşelim. Hepinizi muhabbete selamlıyorum. Hayırlı cumalar diliyorum. Gel beraber zarif olalım diyorum. Birlikte zarif olalım. Kelimeleri öfkeden arındıralım. Kalbimizi öfkeden arındıralım. Nefsimizi yarışmacılıktan arındıralım. Eşit düzlem içerisinde ilişki kurmayı arındıralım. İlimi bir sopa olarak, bir kırbaç olarak kullanmayalım. Kendimize verdiğimiz manevi payeleri bir kırbaç olarak kullanmayalım. İnsanlara kendimizi kurtarıcı gibi sunmayalım. Çünkü bunlar zarafete sığmayacak şeyler. Bu arada iş güvenliği uzmanımız Burak Helvacı ve avukatımız Mustafa Balcı, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Çağdaş, eyvallah, selam olsun. Hayırla huzurla görüşelim efendim. Gel beraber zarif olalım. Gel birlikte zarif olalım. Birbirimizin gönlüne dokunalım. Birbirimizin gözlerine güzel bakalım. Birbirimize güzel kelamlar edelim. İncitmeyen cümleler kuralım. İçinde şiddet içermeyen, şeddade olmayan kelimeler kuralım. O kelimeler bize böyle bir rüzgar esintisi gibi gelsin. Öylesine zarif gelsin, serinletsin bizi, saçlarımızı dalgalandırsın, ruhumuza inşirah versin. İyi ki gördüm, iyi ki baktım, iyi ki konuştum, iyi ki sözümü sözüne değdirdim, iyi ki bakışını bakışıma değdirdim, iyi ki yüzümü yüzüne döndürdüm diyebileceğimiz bir incelikte, ihtişamın zarafetine ulaştığımız bir hayat yaşayalım. Olabildiği kadar, yapabildiğimiz kadar, başarabildiğimiz kadar,
Ama niyetimiz bu, amelimiz de buraya doğru gidiyor.

gidecek tabii. Niyetimiz bu olunca amelimiz de buraya gidecek. Kim kazanmış kötülükten? Kim kazanmış kabalıktan? Kim kazanmış bağırıp çağırmaktan? Kim kazanmış kendini öne atmaktan? Kim kazanmış en doğrular benim bildiklerim demekten? Hangi alim kazanmış? Çünkü sonraki gelen alimler onun üstüne bir şey koyuyor. Sonra gelen arifler o bilgilerin üzerine bir şey koyuyor. Hayat bir devri daim ve sürekli üzerine konularak gidiyor. İlim donan bir şey değil, irfaniyet donan bir şey değil. O bakımdan biz olalım, ilmimizle kimseyi dövmeyelim. Çevremizin fazlalığıyla kimseyi dövmeyelim. Mensubu olduğumuz ya da işte öyle hissettiğimiz siyasal anlayışla ya da meşrebi anlayışla kimseyi dövmeyelim. Biz kendimizi kurtulduk, başkalarını da işte fırkayı dalaleden kurtulmayanlar, dalalete olanlar diye görerek zerafetin sınırlarını aşmayalım. Herkesi Allah'ın kulu, Allah'ın severek yarattığı kulu olduğunu bilelim. Allah'ın onları yarattığını, yar ettiğini bilelim. Kendimize yapılmasını istemediğimiz şeyi başkasına yapmayalım. Hatta hiç yapmayalım, kendimize yapsak bile, ki kendimize yapmak da zerafet sınırlarını aşar. Çünkü sen de sana emanetsin. Sen de kendine sahip değilsin. Senin vücudun sana emanet, gözün sana emanet, dilin sana emanet, elin sana emanet. Her şeyin sana emanet. O emanet bilincine ulaşmak da zerafetin zaten bir gereği. Dolayısıyla tekrar başa bağlayacak olursak, Allah'ın vahyine karşı zarif yaklaşmak lazım. Üzerimize alınmak lazım. Oradaki münafık ayetlerini münafıklara, kafir ayetlerini kafirlere, müşrik ayetlerini müşriklere gönderip kendimize sadece böyle cennet ayetlerini filan almak o zerafet anlayışı içerisine sığmaz. İnceliğin ihtişamına yakışmaz. Peygamber Efendimizin yolundan, izinden, tozundan gitmemek zerafete yakışmaz. Onun alemlere rahmet olarak gönderildiği sırrını, inceliğini hissetmemek, bize verilen, ömrü veren Allah'ın o nimetine karşı zarif davranmamak olur, ince davranmamak olur, anlayışlı davranmamak olur, mukabeleyi eksik yapmak olur, yanlış yapmak olur. Bütün bunları bir zarafet çerçevesi içerisinde düşünebiliriz ve gel beraber zarif olalım. Ya bugün diyelim ki mesela kızdığımız birine, öfkelendiğimiz birine, hörelendiğimiz birine, sesimizi yükselttiğimiz birine, kendimizi yüksek onu altta gördüğümüz birine, kendimizi kurtulmuş onu dalalette olan gördüğümüz birine. Ya gel bugün birlikte zarif olalım. Gel beraber zarif olalım diyelim. Ne olur mesela? Ya gel beraber biraz incelik, ince olalım. Gel beraber biraz merhamet edelim. Gel beraber biraz zarif olalım. Değil mi? Sahabenin birisi öyle diyor ya, gel seninle bir saat iman edelim. Zarif olalım bu demek aslında. Gel seninle bir kere daha güven tazeleyelim. Gel seninle bir kere daha iman tazeleyelim. Gel seninle bir kere daha ikrar tazeleyelim. Gel seninle bir kere daha hayatın inceliğine yürüyelim. Gel seninle bir kere daha mananın kalbine yürüyüşe çıkalım. Gel seninle bir kere daha ruhumuza incelikle, sükunetle, rahmet damlaları gibi dokunalım. Gel beraber zarif olalım. Peki efendim, tekrar hayırlı cumalar diliyorum. Hayır ve huzur diliyorum hepinize. Beyaz giyme toz olur. Barış Manço'nun Bulamadım, Zürafa'nın Düşkünü, Beyaz Giyer Kış Günü türküsünü dinleterek veda etmek istemiştim. Onu bulamadım. Onun yerine kabul ederseniz Hüseyin Turan'dan bir Bolu türküsüyle veda edelim bugün de programımıza. Pazartesi buluşmak üzere, ama bu akşam Cuma Üsküdar'da buluşmak üzere. Beyaz giyme toz olur, siyah giyme söz olur. Eyvallah.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğurcan Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Hey Be programını dinlediniz.
0: Radyo Üsküdar.

0: Ah yeni düştüm düzenen, tutmaz telen.
1: Radyo Üsküdar.

Radyo Üsküdar, bilimde sınırları aşan, dünyayı değiştiren o büyük güce kulak ver. Burası Alper Gezer Avcı ile uzayda deney yapan Teregenmer ile geleceği kodlayan G20 zirvelerinde Türkiye'yi temsil eden tek üniversite Üsküdar Üniversitesi. Zengin akademik birikimi, ileriye dönük meslek odaklı programları, dinamik öğrenci toplulukları, en son teknolojiyi kullanma imkanı, merkezi konumlu kampüsleri ve daha pek çok avantajıyla bilimde sınırları aşan üniversite seni bekliyor. Gelecek için sadece eğitim değil, CRISPR'dan yapay zekaya, nörogentikten kök hücreye kadar Ar-Ge'nin kalbi burada atıyor. Hep İstanbul ve Üsküdar Üniversitesi Diş Hastanesi, bilim ve uygulama ortaklığında sağlıkta öncü, 100'den fazla bölümle kariyerde güçlü, mavi diploma ile dünyada özgürsün. Şehrin tam merkezindeki 5 yerleşkemiz, 3500'ü aşkın uluslararası öğrencimiz ve Türkiye'de ilk kez müfredata giren pozitif psikoloji dersimizle fark oluşturuyoruz. Kendi manifestonu yazmaya, çok kültürlü bir geleceğe ve dijital dünyanın zirvesine yürümeye var mısın? Üsküdar Üniversitesi, insanı anlamaya bir adım daha.

0: Herkese merhabalar. Hocamıza sorularımızı yöneltiyor olacağız. Dini inançlar konusunda yapay zekada oldukça gündemde olan bir konu hocam. Şöyledir sorumuz. Yapay zekaya İslami literatür yükleyerek sorduğumuz sorulara verdiği fetvalara güvenmek psikolojik açıdan nasıl değerlendirilir?
1: Tabii, yani fetva bir nevi hukuki bir tabirdir. Yani bir kimsenin doğru yanlış nasıl yapacağını söyler. Yani onun için mesela şeyde de internette soruyorsunuz, mesela dini gerçekleri doğru mu yanlış mı diyorsun. O bir elindeki kendinde var olan bilgilere göre bir fikir veriyor ama altında şunu yazar, hata yapabilir diye altında da sorumluluk sana aittir. Yani buna hemen inanma, buradaki bilgilere sorgula diye söylüyor. Yani bir yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştırıcı bir şey. Çok faydalı bir şey ama onu bir sanki kutsal varlık gibi görme yaklaşımlar çok tehlikeli. Her şeyi bilen bir varlık gibi görme çok tehlikeli. Bu telefon gibi, bir otomobil gibi hayatımızı kolaylaştırıcı olarak düşünelim. Yeni konularla ilgili bilgiye ulaşmamızı kolaylaştırıyor. Çoğu zaman da güzel bilgiler de veriyor. Onu söyleyeyim yani. Yapay zekaya dini sorular sorsunlar ama muhakkak bunu daha iyi bilenle ikinci bir kontrol yapsınlar. İkinci bir görüş alsınlar, kontrol alsınlar. Daha çok sorgulasınlar. Yani hatta böyle yapay zekayı şaşırtan sorgulamalar da yapılıyor. Yapay zeka bu soruya cevap veremediği için düşünmeye ihtiyacım var diyor. Düşünmem lazım diyor. Yani yapay daha dürüst davranıyor birçok şeyde cevap veremediği zaman. Onun için yapay zeka bizim hayatımızı kolaylaştıran bir şey. Dini konularda sorsanız söyle. Mesela şeriat nedir diye sorsanız yapay zeka hemen şer'i kelimenin etimolojisini söylüyor. Şer diyor mesela şeria nehri var değil mi? Ne var? Suriye'nin başkanı Şara. Bunlar ne demek? Şeriat kökünden geliyor. Şara yol gösteren demekmiş. Şeria nehri su kaynağına giden yol demek. Yani şeriat demek aslında bir doğru yolu sana gösteren demek anlamına geliyor. Yani onu politik anlam yüklememek gerekiyor. Yani aslında Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman bir kitabı anlamamız için, herhangi bir kitabı o anlamak için üç şeye bakılır. Giriş cümlelerine bakılır, sonuç cümlelerine bakılır, aradaki öğretiye bakılır. Giriş cümleleri özet verir, sonuç cümleleri bağlayıcı olur. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman nasıl başlıyor? Fatiha ile başlıyor. Fatiha'da ne diyor? İyilerden mi olacaksınız, kötülerden mi olacaksınız? Ve veled dalin diyor. Yani din demek hesap günü demek. Din hesap kelime, hesap günü demek. Din gününe, hesap gününe dikkat edin ve yani hayatınız sonuna geldiğiniz zaman bir hesap vereceksiniz ve veled dalin amin derken de yoldan sapanlardan olmayın. İyicillerden, kötücüllerden mi olacaksınız? Bunu düşün diyor ve çeşitli peygamber kıssaları anlatıyor. Her peygamber kıssası aslında bir motivasyon hikayesidir. Kur'an-ı Kerim'in içindeki ana temaya baktığımız zaman bak tevhid var, Allah'ın birliğini anlatıyor. İkincisi ahiret, öldükten sonra hayatla ilgili ayetler ikinci ağırlıkta. Üçüncü ağırlıkta adalet konusunu çok önem veriyor. Hatta Şerif Mardin diyor ki ya ben Kur'an-ı Kerim'i okudum, hiç devlet yönetimiyle ilgili hiçbir bilgi yok. Neden acaba cevap veremem, anlayamadım diyor. Çünkü vermiş adalet demiş işte. Adalet demek öyle yani. Yani kendi kendinizi nasıl yöneteceğinizi siz karar verirsiniz. Size bıraktım ama tek şartım adalet uymanız diyor. Adalet diyor ve ahlak. Ahlak, ibadet. Bunlarla bütün dört tane ana teması var burada. Bunu görüyorsunuz. Bir örneği de şeyde vardır. Peygamberimizin asr-ı saadette Hulefai Raşid'in döneminde biliyorsunuz. Seçimle gelmiş halifeler. Bir şekilde. Yani babadan oğula geçmemiş. Seçimleyin. Peygamberimiz vefat ederken herkes yerine Hazreti Ali'yi vekalet bırakacak, halife bırakacak derken bırakmamış.

0: Yani demek ki insanlık artık gelişti, kendi kendini yönetebilecek seviyeye geldiniz diyor. Ama daha sonra tabii hilafet saltanata inkılap ediyor ve ortada asırlardır süren bir şey dönem başlıyor. Yani özünden sapmış bir dönem başlıyor. Ama şu anda aslında bu insanlık kendi kendine yönetecek döneme insanlık yeniden geldi. Onun için ben demokrasi ile İslamiyet arasında doku uyuşmazlığı olmadığını düşünüyorum. Bunu da söyleyebilirim. Ve Kur'an-ı Kerim'in son ayetine baktığım zaman nasıl bitiyor anlam olarak? Nasıl bitiyor? Nas felak sureleriyle bitiyor. Ne? Nas felak sureleri ne? Böyle bir dünya hayatını yaşadıktan sonra zorluklarla karşılaşacaksınız, sınavlardan geçeceksiniz, bu kısaları kendinize rehber edin. Ama problemleri çözemezseniz bana sığının diyor. Bak, kötülüklerden, şeytanın şerrinden, hasetten bana sığının diyor. Haset de insanın hayatında en çok hata yaptırtan şeydir, kıskançlık. Kıskançlığın sebebi de insandaki analoji duygusudur bak. Akıl yürütme yöntemlerinden birisi analoji, benzetme yapmak, kıyas yapmak. Şeytan kendisini ne yapmış? Böyle insanla kıyaslamış, yoldan şaşmış. İlk Hazreti Adem'in iki çocuğu Habil Kabil, iki kardeş birbirini kıskanmış, kıyas yapmış, kıskanmış, yoldan çıkmış. Onun için yani insan en çok kötülük yaptırtan duygu kıyas duygusu ve ortaya çıkan kıskançlık duygusu. Şeytani bir duygu olarak biliniyor. Bütün bunları anlatıyor ve bunun sonucunda da bana sığının diyor. Kur'an-ı Kerim'in ana fikrine baktığımız zaman aslında bizim hayatımızda çok önemli bir yol gösterici bir kutsal metin olduğunu görürüz.
1: Nevzat Hocam, burada sizden öğrendiğim bir başucu sözünü de söylemek isterim. Hazır teknolojiyi konuşuyorken, teknoloji bizatihi tarafsızdır.
0: Evet. Tabii yani yapay zeka ya bu gözle soru sorsunlar, emin olun ya oradaki bilgileri yol gösterici olur.
1: Artık programımızın sonlarına doğru hocam, benim de çok beklediğim bir sorumuz vardı sevgili izleyenimizden gelen, ateizmle ilgili hocam. Nevzat Hocam, insanlar zamanla mı ateist olur? Dini duyguların yoğun yaşayan bireylerde psikolojik sorunların daha fazla görülme olasılığı nedir?
0: Ateist olan insanlardan mı? Evet. Şimdi ateist kişilerde, yani ateizm de bir inançtır, onu söyleyeyim. Nasıl? Bir inançtır. Çünkü ateizm bir bilimsel bir kavram değildir. Yani bilim bir inançtır. Hatta şey olmuş böyle, adamın birisine, gencin birisine soruyorlar, ben ateistim. Bizki arkadaşlar diyor ki, ben senin ateist olduğuna inanmıyorum diyor hepsi. O zaman çocuk en son diyor ki, bak Allah şahit olsun ki ben ateistim diyor. Yani düşün, yani sıkıştığı zaman inanç bu onun. Ya bu ateizm bir inançtır, onu söyleyeyim. Bir bilimsel bir kanıta dayalı bir bilgi değildir. Onun için kimi inançlar, rasyonel inançlar bilimseldir. Rasyonel olmayan inançlar bilim dışıdır. Onun için biz rasyonel inanç içerisinde olursak bir insanın ateist olması mümkün değil. Onun için inançlarımızı düşünce hakikate götüren 4 tane yol var. Biri deney ve gözlem, bir laboratuvar, fizik, kimya gibi yani yaptığımız şu andaki bir pozitif bilimin laboratuvarı. Hakikati götüren ikinci yol akıl yürütme yöntemleri. Bu düşünce deneyleridir bunlar. Mesela teorik fizik böyle bulunmuş, MR cihazı böyle bulunmuş, kuantum fiziği böyle bulunmuş. Önce teorik fizikte düşünce deneyleriyle böyle olmalı deniyor, deneyler yapılıyor. Mesela geçtiğimiz yıllarda kuantum dolanıklık kanıtlandı. 2022'de yanılmıyorsam Nobel ödülü aldı iki fizikçi. Bu kuantum dolanıklık ne demek? Bu zamanın izafiyetini Einstein ispatlamıştı. Şimdi maddenin izafiyetini ispatladı. Madde diye bir şey yok. Aynı anda hem varız hem yokuz. Bir sanki biz madde gibi görünen bir evrende yaşıyoruz. Yani gerçek evren, yaşadığımız evren bizim için bir illüzyon şu anda. Yani böyle bir yaşıyoruz. Bu sorusunu sordurdu bu. Bu nedenle böyle bir durumda ateist bir insan eğer samimi ise akıl yürütme yöntemlerini kullanır. Bak, laboratuvar var, akıl yürütme yöntemleri var. Üçüncüsü rasyonel sezgiler var. İnsan hakikat arayışı içerisine giderken Newton'un elmayı düştüğünü gördüğü zaman yer çekimini bulması gibi, Arşimet'in şeyi bulması gibi böyle. Yani bunlar rasyonel sezgiler yani. akla uygun sezgilerle bu doğru diyorsun.

0: Ondan sonra kanıtlamaya çalışıyorsun ve kanıtlıyorsun. Ve dördüncüsü de rasyonel inançlar, hakikate götürür. Rasyonel inançlar. Bir dört yolla hakikati bulabilir insan. Gata'dayken 93 yılında böyle doçent arkadaşlarla yemekten sonra sohbet ediyorduk. Ateist olan bir arkadaşımız, ateist olarak bilinen arkadaşımız geldi bana dedi ki, soru masada herkese sordu. Sen Tanrı'ya inanıyor musun? İnanıyorum dedi. Yani sırayla sordu. Neden inanıyorsunuz dedi. Yani sorguluyor çocuk. Aramıyor, hakikati aramaya çalışıyor. Kendisi inanmıyorum diyor. İşte beni rahatlatıyor. Diğer arkadaş da beni mutlu ediyor. Bana sordu. Ben bilimsel olarak inanıyorum dedi. Çocuk şaşırdı. Bilimsel olmaz ki. Bilim ayrı, din ayrı dedi. İkisi bir arada olmaz ki dedi. Hayır dedim ben. Karl Popper'ın 1920'li yıllarda tespit ettiği bir akıl yürütme yöntemi var. Bu yanlışlama yöntemi. Yanlışlama yöntemi. Mesela bu odada diyelim bir iğne olmadığını göstermek için, olduğunu göstermek için ispatlamam yeter. Olmadığını göstermek için, yani senin tezini yanlışlamak için duvarların işi dahil olmadığını kanıtlamam lazım. Sen bu evrende bir yaratıcının olmadığını kanıtlayabilir misin? Kanıtlayamam dedi. Ondan sonra soruyu kesti. Ama yemek yemeyi bıraktı, böyle oturuyor kalkıyor, oturuyor kalkıyor. Yani ateizmi demek ki kanıta dayalı değil bir bilgi. İçin yani ateizm sorusunu soranlar muhakkak hakikati arasınlar. Ateizm de bir inançtır. Tanrı'nın olmadığını ispat edebiliyorlarsa, ölümden sonraki hayatla ilgili açıklama getirebiliyorlarsa o zaman saygı duyarız. Ama yani şu anda evrende istisnasız tek gerçeklik ölüm gerçekliği. Yani Tanrı, yaratan Allah iki şeyi kontrolünü almış, hiç kimseye vermiyor. Biri ölüm, ikincisi geleceğin kontrolünü sadece ben bilirim diyor. Sizde değil diyor. Gaybı ben bilirim. Yani onun için insan kontrol duygusu, yani yüksek insanlar kendini yeryüzü tanrısı gibi görüyorlar. Yeryüzü gibi tanrısı görmesinler. Yani biz yeryüzü tanrısı değiliz. Kontrol edebileceğimiz gücümüzün yettiği şey var, yetmediği şey var ve hayvancıklar da bizi dinliyorlar, onaylar gibi. Bu soruyla böylece bitirelim.
1: Açık alanda olmanın faydası hocam. Evet. Güzel bir ortamdayız. Şöyle ki hocam, aslında o zaman aşırı dindarlıkla alakalı değil. Yani biraz bilinçsizlik ya da az bilgiden de kaynaklanıyor gibi düşünebiliriz ateizme. Son olarak Nevzat hocam, en güzel soruyu en sona sakladım diyebilirim. Şöyle, inanç ve mantığa artık bir seyircimiz çok güzel bir soruyla değinmiş. Şöyle, İnsanlar yaşamın anlamını ve evrendeki yerleri keşfederken bazen mantığa, bazen de sezgilere dayanırlar. Fakat bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur? İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
0: İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına çalışmak. Yani kişi böyle durumlarda, yani bu çok güzel ya.
1: Çok güzel. Küçük misafirimiz.
0: Yani çok dilsiz dostlarımız hayvanlar, biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Evet. Evet. Neyse, biz şey yapalım. Devam
1: Eşlik
0: edelim. Soruyu bir daha tekrar oku.
1: Tabii ki. Tam olarak okuyayım. Bir inancı mantıkla oturtma çabası bir zorunluluk mudur?
0: Mantıklı oturtma
1: İkna
0: çabası.
1: İkna olmamaya çalışmak bilinçsizce inanmak anlamına mı gelir?
0: Şimdi bilimle dinin inancı yaklaşımı şöyle. Yani bir din diyor ki, Tanrı'nın varlığını baştan kabul et, rahat et diyor. Ama daha sonra aklına uygun olup olmadığıyla ilgili analiz yapabilirsin diyor din. Akla uygun olmayan şeyleri din dışına atabilirsin diyor. Din, tevhid dini diyor ama bunu. Bilim ne diyor? Bir şeyi ispat etmeden inanma diyor. Bilim, pozitif bilim ne öğretir? İspat etmeden inanma diyor. Şu anda akıl yürütme yöntemleriyle mesela İbn-i Sina şöyle söylemiş. Öldükten sonra hayat, ahiret hayatı, öldükten sonra diriliş bir inançtır. Bunu kabul ederiz ama akıl bu yoldan gitmez demiş. Bir İbn-i Sina'nın zamanındaki bilgilerle onu kanıtlayamamış işte İbn-i Sina. Ama inanıyorum ama ispat edemiyorum demiş. Ama 21. yüzyılda biz şanslıyız. Şu anda nörobilimin etkisiyle, kuantum fiziğinin etkisiyle, yani akıl yürütme yöntemlerinin beyindeki algoritmaların, beyin algoritmayla çalışıyor çünkü. Onların bulgularıyla biliyoruz ki biz şu anda inanç, rasyonel inanç var. Ve mantıklı din ve bilim mantıksal bir çerçevede birleşiyorlar. Temel mantıklar. Ama bu ancak tevhid inancında olur. Tevhid inancının diğer inançlardan farkı nedir? De bunun en güzel anlatan, tevhid inancını anlatan bir yaratıcılığı, öyle bir yaratıcı olmalı ki madde ve uzay cinsinden olmamalı. Madde zaman cinsinden olmamalı. Yani bu doğmama, doğurulmamış olmalı ve doğuran olmamalı. Diğer bir özelliği her şey

0: irade sahibi olmalı, mutlak güç sahibi olmalı, mutlak hikmet sahibi olmalı. Mutlak hikmet süper determinizm demektir. Bizim görünmediğimiz sebepler var. Biz göremiyoruz ama var. Bu demektir. Bu sahibi olmalı. Böyle bir inanç olursa ancak akla uygun inanç oluyor, rasyonel inanç oluyor. İşte bunu Bilgelik Psikoloji kitabında bunu anlatmaya çalıştım. Rasyonel inancı. Bu inanç, inanç psikoloji kitabında da 2010 yılındaki bunlar anlattım. Bunlar tesadüfi varoluşu değil, tasarımsal bir varoluşu gösteriyor hayat. Biyoloji bilimi, fen bilimleri. Fen bilimleri varoluşu tek tanrı inancına aykırı değil, tek tanrı inancının kanıtı durumdalar şu anda. Onun için Allah'a götüren üç tane yol var bak. Birincisi Kur'an-ı Kerim, ikincisi Peygamberimiz hayatı, üçüncüsü de kainat kitabı. Kainat kitabı, fizik, kimya, biyoloji, nörobilim, bütün bunları incelediğimiz zaman hepsi varoluşu açıklayan birer bilgi ve kanıt haline döndü. Onun için bu zamanda bilime bu gözle bakacağız. Trafik levhalarına bakarken ya ne güzel süslü, ne güzel yapılmış bir levha dersen o sadece onun ismine önem vermiş olursun. Anlamına önem vermemiş olmuşsun. Trafik levhasının anlamı nedir? Buna manayı harfi deniyor. Yani bir büyük bir kitabın küçük bir harfi gibidir. Büyük bir anlamın bir parçası gibidir. Kendi ismiyle varoluşu anlayamayız. Bir kalemi ele aldığımız zaman o kalemin anlamı nedir? Yazı yazmak için. Kalem kendisi için yok. Süslü bir varlık olduğu için yok. Anlam boyutuna bakarsa bir insan evrene, kainat kitabını anlamsal boyutla bakarsa varoluşunu yaratanı bulur. Ama anlam boyutuyla bakmazsa evrenin nasıl çalıştığına bakarsa bulamaz. Ama evren neden var diye bakarsa, onun için pozitif bilimler evrenin, kainatın, varoluşun böyle nasıl çalıştığıyla ilgilenir. Ama anlam bilimleri evrenin neden var olduğuyla ilgilenir. Onun için anlam gözüyle baktığımız zaman hakikati buluruz.
1: Nevzat Hocam, bugün din ve inanç psikolojisini kıymetli hocamla ele aldık. Şöyle ki hocam, sosyal medya platformlarınızdan gelen mesajlar ve DM'ler üzerinden yorumlara da dayalı olarak söylemek isterim ki kaç kalbe dokunduğunuzu, ne kadar çaresiz kalan hayatlara yol olduğunuzu burada sevgili izleyenlerimizin huzurunda size iletmek isterim. Var olunuz hocam.
0: Rica ederim.
1: Sevgili izleyenler, bir sonraki sohbet serimizin konusunu birlikte belirlemek isteriz. Görüşleriniz, düşünceleriniz bizler için kıymetli. Aşağıda yorumlar kısmına lütfen bırakın. Sağlıcakla kalın efendim.
2: Radyo Üsküdar.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.

0: Radyo Üsküdar.
1: Uğur Can Bolat'ın hazırlayıp sunduğu Heybe, hafta içi her gün saat 11'de Radyo Üsküdar'da kültür, sanat, edebiyat ve musikiye dair her konunun ele alındığı programda kelimeler ve kavramlar heybesinden çıkan zuhuratlarla hayatın kalbine yolculuklar yapılıyor. Heybe, sözün heybetine meftun olanlara içten ve içeriden bir sesleniş.